Götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin. Artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu. Çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu.

Gayetsiz diyorlar. Gayetsiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten

kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Ağzımla her dem seni içtim su yaradı. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım

0: Bora Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller.

0: hazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

IFM dinleyicileri, 100.5 IFM'de Didar Aydın'la Günaydın programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Günaydın'dan yine insana dair bir yerden sesleniyorum size ve zihnimizin biraz fazla çalışkan, biraz da fazla özgüvenli bir tarafını konuşacağız. Her şeyi kişisel algılamak. Hani biri bir mesajımıza geç döner ve zihnimiz hemen bir şeyler üretmeye başlar ya. Acaba bir şey mi dedim? Bana mı kızdı? Yoksa artık beni sevmiyor mu? Karşımızdaki belki trafikte, belki telefonunun şarjı bitti. Fakat bizim içimizde 3 bölümlük dizi çoktan başlamıştır. Sabah iş yerine gireriz. Yöneticimiz selamını kısa alır. Daha masanıza oturmadan kariyerinizle ilgili vedalaşma konuşmasını bile zihninizde prova edebilirsiniz. Bir arkadaşınız kalabalıkta biraz dalgındır. Belli ki benimle konuşmak istemiyor der ve sonuca varırsınız. Çünkü zihin boşluk sevmez. Bilgi yoksa elinde tutunabileceği bir şey yoksa o tutunacak şeyi kendisi yazar. Yani bir hikaye. Hikayenin başrolünde de çoğu zaman kendini koyar. Her şeyi kişisel algılamak yalnızca alıngan olmak da değildir bu arada. Başkasının yüz ifadesini, suskunluğunu, kararını hatta bazen neşesini bile kendimizle açıklama alışkanlığıdır bu. Yani bensiz eğlendiler demek ki beni istemiyorlar. Fikrime katılmadı demek ki bana saygı duymuyor. Bugün yakın davranmadı, kesin sevgisi azaldı. Ortada bir davranış var. Biz o davranıştan kendi değerimizle ilgili sonuç çıkarıyoruz. Böyle hızlı bir giriş yaptım ama bugünkü konumuz her şeyi kişisel algılamak üzerine. Eğer bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz olursa WhatsApp hattımız 0532 686 78 37. 37 mesajlarınızı seve seve okurum. Didar Aydın'la Günaydın programına müzikle devam ediyoruz.

100.5 AFM dinleyicileri, Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. 10 Eylül Perşembe, saatlerimiz 8.16 ve bugünkü konumuz her şeyi kişisel algılamak. Peki, yavaş yavaş konuya girecek olsam, neden kişisel algılıyoruz? Mesela belirsizliğe dayanamamak insanoğlunun en büyük problemi. Ve o belirsizlik karşısında böyle sanki bir araştırmacıymışız gibi davranmak yerine çoğu zaman aceleci bir böyle hikaye yazıcısı haline geliyoruz. Otomatik olarak orada bir şey, orayı dolduracak bir şeye ihtiyaç hissediyoruz. Birinin tonu değiştiğinde bilmiyorum demek mesela çok rahatsız edicidir. Bana kızdı demek acı verse bile daha kesin bir hissettirir insanı. Çünkü kesinlik olumsuz olduğunda bile kontrol duygusu sağlar insanda ve maalesef hani kontrol illüzyonu insanların bir gücü gibi geliyor. Fakat böyle bir gücümüz yok. Yani kontrol edebildiğimiz tek şey zihnimiz ve zihnimizin düşünce yapısı. Onu bile edemiyoruz. Kaldı ki boşluk doldurmak söz konusu olduğunda yazabileceğimiz hikayelerin sonu yok. Oysa bilmiyorum gerçekten çok olgun bir cümle. Karşımızdakinin iç dünyasına doğrudan erişimimiz olmadığını kabul ettiğimiz bir yer. Yok ya, yani biz bunun üzerine de konuştuk sizinle. Hani zihin okumak gibi bir yeteneğimiz var zannediyoruz. Ve o boşluk doldurma kısmında buradaki kasımız hemen devreye giriyor. Kişisel algılama alışkanlığının ilk yakıtı bilmediğimiz şeyi hemen tamamlama ihtiyacımız. Bu yüzden değişim daha olumlu tahminler yapmakla değil, bazen tahmini askıya bırakabilmekle başlar. Tabii ki elimizde sihirli değneğimiz yok ama bugünkü konumuz bu. Bunun üzerine bol bol konuşacağız ama birazcık sizi müzikle baş başa bırakıyorum.

100.5 AFM dinleyicileri, bugün Dider Aydın'la Günaydın programında konumuz her şeyi kişisel algılamak. İlk bunun nedenlerinden biri belirsizliğe dayanamamakta. Aslında başrolde bu durum var ve belirsizliğe tahammül edemeyen zihin diyor ki hemen kalemi kağıdı elime almalıyım ve bir hikaye yazmalıyım ve o hikayenin başrolünde ben olmalıyım. Biz bu tuzağa çok güzel düşüyoruz. Peki bunun dışında kişisel algılamayı harekete geçiren şeylerden başkası ne olabilir? Eski deneyimin bugünkü sahneye gelmesi. Mesela çocukken çok sık eleştirildiysek bugün nötr bir geri bildirim bile yetersizim hissini tekrar ortaya çıkarabilir. Evde sessizlik cezalandırma biçimi ise partnerinizin yorgun sessizliğini ceza gibi algılayabilirsiniz. Ya da daha önce dışlandıysak arkadaşlarımızın bizsiz yaptığı tek plan eski yaranın bütün hatıralarını gün yüzüne çıkarabilir ve o duyguyu aynı sıcağı sıcağına yaşamanıza sebep olabilir. Aslında olay bugün arkadaşlarınızın yaşamış olduğunuz olaydaki o sizi tek başına bırakması değildir. Çünkü bugünkü yaşımızda bu tarz olaylara verdiğimiz tepkiler yaşımıza göre olmalı ya normalde baktığımızda. Ben bugün kaç yaşındaysam o yaşın insanı gibi davranmam normal karşılanır. Ama eğer ben bugünkü yaşımla yaşadığım herhangi bir olayın karşısında o yaşa uygun davranmıyorsam orada işte eski deneyimimin bugünkü sahneye gelmesi durumu söz konusu. Özellikle çocukluk yapıyorsak küsmek, işte ayaklarını yere vurmak, sinirlenmek, öfkelenmek ama ortada o kadar da öfkelenecek bir durum yoksa ya da karşımdaki kişiye mesela diyelim ki bir arkadaşımızın başına gelmiş olsa bu olay, ona vereceğim akıl benim aslında bugün göstermem gereken tavır. Çünkü o yaşın tavrı o. Ama kendim söz konusu olduğumda o eski deneyimin bugünkü sahneye gelmesi söz konusu olunca ben o eski deneyimdeki yaşıma geri dönüyorum ve öyle tepki veriyorum. Bu duygumuzun sahte olduğunu anlamına gelmiyor bu arada. Duygu gerçek, yalnızca kaynağı bugüne ait olmayabilir. Yani karşımızdaki bir düğmeye basmıştır ama düğmenin tesisatı çok eskidir. Ve bunu fark ettiğimizde hem kendimize şefkat gösterir hem de bugünkü insana geçmişteki herkesin hesabını ödetmemiş oluruz. Ya, ve nasıl ifade edeyim, şöyle bugün yaşamış olduğum olayda gösterdiğim o tepkiyi onarabilirsem, ya bugünkü halimle ben bu olaya bu kadar tepki veriyorum ama burada doğru gitmeyen bir şeyler var diyebilirsem, yani bir adım geriden o sahneye bakabilirsem muazzam bir adım atmış oluyorum. Tavrım şu an henüz değişmemiş olsa dahi. Çünkü tavır değişikliği birazcık zaman alabilir ama önce zihnimizde o bakış açısının yerine oturması için zaman ihtiyacı var. Olaylarda belki gece, hep söylerim, gece yatmadan önce günü şöyle bir gözden geçirmek, bugün neler oldu, ben neler yaptım diye bakabilmek, belki bir olayın karşısında ya bu aslında böyle davranmayabilirdim demek de küçük adımlardan bir tanesi ve bu bir zihin jimnastiği haline geldiğinde bir süre sonra bu durum davranışlarınıza yansıyacak. Her şeyi kişisel algılamak konusundan devam edeceğim. Fakat sizi Özlem Tekin'le baş başa bırakıyorum. Aşk her şeyi affeder mi?

0: 100.5 AFM'de Lider Aydın'la Günaydın programı ve konumuz her şeyi kişisel algılamak. Önce ne dedik? Zihin belirsizliğe dayanamadığı için alıyor eline kalemi kağıdı ve bir hikaye yazıyor. Hikayenin baş kahramanı olarak da kendisini seçiyor. İkincisi, eski deneyimimin bugünkü sahneye gelmesi. Yani eskiden yaşadığım bir olayın şu anki olayla bir şekilde temas edip o günkü, yani eski geçmişteki yaşadığım duyguların tetiklenmesi ve ortaya çıkması. Peki üçüncüsü ne? Değeri dışarıdan ölçmek. O kadar tehlikeli ki. Kendimizle ilgili fikrimiz başkalarının davranışına çok bağlıysa, her bakış bir böyle sonuç karnesine dönüşür. Biri bizi ararsa değerliyiz, aramazsa önemsiziz. Överse başarılıyız, eleştirirse yetersiziz. Davete çağırırsa seviliyoruz, çağırmazsa fazlalığız. Böyle yaşamak çok yorucu değil mi? Yani çünkü öz değerimi gün boyunca başkalarının cebinden almaya çalışıyorum. Ve karşıma kim çıkacak, nasıl bir insan çıkacak, hangi karakterde çıkacak ya da o günkü psikolojisi ne olacak? Benim bugün kendime verdiğim değeri yataktan sol tarafından kalkmış birisi veriyor olmamalı. İnsanların davranışları elbette önemli, fakat ilişkilerde görülmek, aranmak, saygı duyulmak için onlara ihtiyacımız yok. Sizi reklamlarla baş başa bırakıyorum, sonra beraberiz.
1: IFM Reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0541

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.
3: %100.5 Lider Aydın'la Günaydın programı ve konumuz her şeyi kişisel algılamak. Ve bu konunun ortaya çıkmasına sebep olan bir başka başlığımız da utanç ve kusursuz olma çabası. Bazen her şeyi kişisel algılıyoruz çünkü hata yapma ihtimalimizle aramız iyi değil. Ya bu da insanın yine kendisiyle alakalı, kendisine kurduğu en büyük tuzaklardan bir tanesi. Ya kusursuzluk diye bir kavram var mı? Bu tartışılır. Ben olduğuna inanmıyorum şahsen. Ve olması gerektiğine de inanmıyorum bu arada. Ve ben bir şeyleri yaparken onun kusursuz olması gerektiğine olan inancım kimin öğretisi? Yani o kusursuzluğun tanımını yapan kim? İşte sosyal medyada gördüklerimiz ya da bir annenin çocuğunu yetiştirirken yaptıklarından yola çıkarak kendi anneliğimi sorgulamam ya da hayatı standartlarım her neyse. Ya kusursuz olmaya çabalarken ve olamadığımda hissettiğim o duygu, utanç duygusu benim asla kabul edemediğim bir yerse ve onunla aram iyi değilse, utanmayı insanlık dışı bir şey gibi kabul ediyorsam bu sefer kişisel algı başlıyor. Birinin keyifsizliğinde payımız olabileceğini düşündüğümüzde hemen ya kendimizi suçlar ya da sertçe savunuruz. Oysa payımız varsa bunu öğrenmek karakterimizin yıkılması değil ya. Hani bunu ben mi yaptım sorusu merakla da sorulabilir. İlla böyle yani kendimizi yargılayarak bir yerlerden döverek sormak zorunda değiliz. İşte kendi kendimize o kadar çok tuzak kuruyoruz ki yani o belirsizliği dolduracağım diye ya mesela sakin kalmak, biraz gözlemlemek insanoğlu için hakikaten çok zor. Yani becerebildikten sonrasında çok böyle insana getirisi çok güzel oluyor. Böyle bir hayatı daha farklı bir yerden okumaya başlıyorsunuz ama o durmaya çalışmak ya da o durmanın ne demek olduğunu bilmediğiniz böyle bir çarka yakanızı kaptırmışsınız da sürekli dönüyormuşsunuz hissi bence çok zor. Eğer başka mesela kişisel algılamakla ilgili söyleyecek sözüm olsaydı ben aşkta mesela sessizliği sevgisizlik sanmaktan bahsedebilirim. Ya farkında mısınız bilmiyorum. Biz 3-4 tane son yaptığımız programlarda konuştuğumuz bütün konu başlıkları, hepimize kendi kendimize kurduğumuz tuzaklardaki konu başlıklarının altındaki kırılımların hepsi aynı neredeyse. Yani aslında 5-6 tane konuyu, alt kırılım olarak verdiğim konuyu çözersek, üstte bizim için böyle hayatın merkezinde sorun haline gelmiş o kadar çok şey böyle toz bulutu haline gelecek ki. Fakat biz her zaman olduğu gibi soruna o kadar odaklanıyoruz ki çözüm kısmıyla ilgilenmediğimiz yerde aslında ömür boyu debelendiğimizin farkında değiliz. Çözüm o kadar uzaklarda değil. Mesela geçen programda da buna çok benzer bir şeyden bahsetmiştim. Yine sevgisizliği, sessizliği sevgisizlik sanmak. Yakın ilişkimizde karşımızdakinin her hali bize ister istemez temas eder. Partnerimiz bir akşam konuşkan değildir. Benden sıkıldı deriz. Ya da yapmış olduğu bir hareketin karşısında artık beni çekici bulmuyor, sonucuna gideriz. Arkadaşlarıyla vakit geçirmek ister, benden kaçıyor ya da artık benimle olmak istemiyor deriz. Oysa bir insan bizi sevip aynı anda yorgun, dalgın, endişeli veya yalnız kalmaya veya arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmeye ihtiyaç duyabilir. Bunu asla kabul etmeyen zihnimizde bir yer var ve bu inanılmaz bir kurt ve ilişkileri inanılmaz tüketen bir şey. Tabii ki ihtiyaçlarımızı küçümsemiyorum. Sürekli mesafe, ilgisizlik ve iletişimsizlik varsa bu başka bir şey. Fakat tek bir davranıştan sevginin tamamına hüküm vermek hem bizi hem ilişkiyi yoruyor ve anlık durumu örüntüden ayırmak önemli. Bu bugün mü oldu? Hep mi böyle? Ya o kadar basit ki. Yani dediğim gibi sorunun içerisine bir giriyoruz. Böyle her yer bir anda sis bulutu haline geliyor. Ya arkadaşım sadece şunu yapacaksın. Hep mi böyle? Değil, bugün böyle. İletişime geçersin, sorarsın. Aklındaki her neyse öfkelenmeden, kendine ve karşındakine şefkatle cevabını alırsın. Ve aldığın cevaba da okey olursun. Ben beyana güvenmeyi tercih ediyorum mesela. Canın mı sıkkın? Hayır değil. Peki. Bu da ilişkilerde insanların böyle çok fazla eline iğne alıp kurcaladığı yerlerden bir tanesi. Müzik sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

her şeyi kişisel algılamaktan bahsederken dostlukta mesela her planı aidiyet sınavı yapmak. Arkadaşımız başka biriyle kahve içer. İçimizde küçük bir kurul toplanı verir böyle. Demek ki onu daha çok seviyor. Dostluk bazen fark etmeden sıralama yarışına falan da dönüşüyor. Ben bunu zamanında kendim yaptım. Nereden biliyorsun derseniz. Ama artık insanlara alan açmanın ne kadar kıymetli olduğunu, özlenmenin çok kıymetli bir yerden hoş bir şey olduğunu ya da ne bileyim insan çeşitliliğinin insana iyi geldiğini, yani sürekli benim de aynı insanlarla olmam bazen farklı bakış açılarına sahip insanlarla olma ihtiyacını doğurabiliyor. O yüzden birilerinin hayatında başka birilerinin olmasına da izin vermek bence ilişkinin kalitesini, dostluğun kalitesini daha da arttırıyor. Oysa birinin başka bir ilişkilerinin olması bizim yerimizi yani küçültmesi mümkün değil. Eğer bir yere sahipsek, bu gerçek bir dostluk ya da gerçek bir arkadaşlıksa, yine de yalnızca ihtiyaç olunduğunda aranan kişi haline geldiysek tabii ki burada bir durup bakarız. Ama dediğim gibi orası ince bir çizgi. Yani sürekli ihtiyaç halinde mi aranıyorum? Yoksa mesela o gün sizin de psikolojiniz kötüdür ve birisi sizi ihtiyacı için aramıştır. Genele yayı verebilirsiniz. Bu da tehlikeli. Kendi kendimize sorular sorarak, ben bu ilişkinin neresindeyim? Birazcık kendinize güvenerek. Çünkü kendinize güvendiğinizde zaten arka plandaki o başkasını bana tercih ediyor, artık beni sevmiyor gibi birçok şey aklınıza gelmeyecek. İş yerinde de mesela geri bildirimi kimliğe yapıştırmak. Yöneticiniz hazırladığınız sunumda değişiklik ister mesela. Cümle şöyle bir şey olabilir. Ne olsun? Mesela bu bölüm net değildi gibi bir şey olsun. İçimizde duyulan da sen net düşünemeyen birisin. Sen bunu becerememişsin gibi böyle kocaman kocaman cümlelere dönüşebilir. Bir fikir kabul edilmez. Beni ciddiye almıyorlar deriz. Ya işteki geri bildirim kimliğimize yapıştırdığımızda ya aşırı savunmacı oluyoruz ya da tamamen çöküyoruz. Oysa bir iş eksik olabilir. Ve zaten yönetici dediğim ya da o işi sunduğum kişi her kimse, bu benim iş arkadaşım da olabilir. Niye sunuyorum? İşi daha iyi hale getirebilmek için, eksiklerini tamamlayabilmek için. Bunu duymaya neden toleransım yok? İşte orada şuna bakacağım. Sunumu yaptığım kişiye veya yapmış olduğum işe duygusal olarak kattığım anlama da bakacağım. Çünkü bizim şey de var, ülkemizde böyle yöneticim beni çok sevsin, işte iş arkadaşlarımla aram çok iyi olsun, profesyonel mesafe denilen şey yok, sanki böyle herkes birbirine duygu bağıyla bağlanmak zorundaymış gibi bir his var ve bazen böyle biz ekip çalışmalarında falan bunu söylediğim zaman insanlar böyle ilk bakışta hemen anlayabiliyorum. Yani bir dakika, öyle bir şey var mı, ihtimal var mı? Ya duygusal olarak bağlı olacağız ya da sevmeyeceğiz ya da mesafeli kalacağız. Hayır, profesyonel mesafe diye bir şey var. Mesela bu olmadığında geri bildirimi kimliğime yapıştırıveriyorum. Sonuçta ben kendimi yetersiz hissediyorum. İşte ya da karşımdaki kişinin ne kadar gaddar olduğunu düşünüyorum vesaire vesaire. Böyle olduğunda ben ne yapmış oluyorum aslında? Olayı kişisel algılamış ve kimliğime karşımdaki insanın söylemiş olduğu şeyi yapıştırmış oluyorum. Konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz müzik arası.

94.5 AFM Lider Aydın'la Günaydın programında insana dair bir şeylerden bahsediyoruz ve bugün her şeyi kişisel algılamak üzerine konuşuyoruz. Mesela ailede kişisel algılamak her sınırın nankörlük sayılmasından da geliyor olabilir. Yetişkin çocuk pazar yemeğine gelemez, anne artık bizi istemiyorsun der. Kızının ayrı planı annenin sevgisiz olduğu anlamına çevrilir. Bir aile üyesi tavsiye istemez, bizi dışlıyor der. Ya böyle ailede kişiselleştirme bazen sevginin ölçüsünü itaate bağlar. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Mesela bizi büyüten insanların da sevgiyi öğreniş şekillerinden kaynaklanıyor. Ya sevgi birine koşulsuz itaat etmek ya da onun her istediğini yerine getirmek aynı şey. Özür dilerim. Ya da bir karşılık vermek demek değil. Yani işte ben senin için çok ne kadar fedakarlık ettim, sen nankörsün, işte bunların hiçbirini görmüyorsun gibi gibi bir şeylere bağlamak da ve böyle yetiştirilmek de kişisel algılamanın en temel unsurlarından bir tanesi. Sosyal medyada başkalarının vitrinleriyle kendimizi sürekli karşılaştırmak. O kadar çok karşılaştığım bir şey ki bu. Yani insanın içerisinde nasıl bir mekanizma varsa böyle o zihninde, içinde bir yerlerde, o sosyal medyada bir başkasının başarısını gördüğümüzde sanki biz başarısız olmuşuz gibi hissediyoruz. Yani ben bir dönem bunu hakikaten yaşadım ve bunun üzerine çok çalıştığım için de bildiğim bir yer burası. Ya böyle aynı mesleği yaptığım ya da aynı yolda yürüdüğüm birinin başarısını gördüğüm zaman, ya adını söyleyeceğim bu duygunun, çünkü insani bir duygu, insanda olan bir duygu olduğuna göre kıskanıyordum. Ve o kıskançlık bir süre sonra kendi kendime benim başarısız olduğum düşüncesini uyandırmaya başlıyordu. Mesela arkadaşımız işte sosyal medyasında mutluluğunu paylaşır, kendi hayatımıza yönelik gizli bir eleştiri duyarız. Yani bak, insanlar mutlu, gördün mü? Şeyi de çok duyuyorum ben. Nokta nokta bile terfi aldı. Nokta nokta bile erkek arkadaş yaptı. Nokta nokta bile işte böyle böyle. O bilenin ne olduğunu da bilen varsa bana bir söylesin. Mesela inanılmaz irite ediyor beni. Bile derken, yani arkadaşım sen de insansın. Ve hani bile, niye bile? Kötü olduğunu düşündüğün birisi olabilir. Bunun için kullanıyor olabilirsin de. Yani orada da şuna giriyor. O kişi senin gözünde baktığın yerden kötü bir taraf gösteriyor olabilir sana, ama senin de senin kabul etmediğin ve bir başkasına başka bir yerden kötü gösterdiğin ve kötü olan başka yerlerin de var. Dolayısıyla bu o bileleri ortadan kaldırmaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Belki o kalkarsa biraz hafifleyebilir. Bir de burada dipnot vermek istedim. Mesela diyelim ki birilerinin başarısını gördünüz ve orayla alakalı bir duygu, kötü olduğunu söylediğimiz ama bence çok insani olan bir duygu açığa çıktı. Bunun adına kıskançlık diyelim. Gerçekten kıskançlık hissetmeye başladınız. Bir kere önce bunu kendinize bir itiraf edin. Orası çok büyük bir eşik. Yani ben şey demiştim bir gün, bir arkadaşımın benimle aynı yolda yürüyüp alıp başını giden bir arkadaşım vardı. Döndüm sosyal medyada, dedim ki ya deli gibi kıskanıyorum. Bu ne? Nasıl bir duygu? Yani şu an kıskanıyorsun Lider deyip telefonu elimden bırakıp böyle bir arkama yaslandım ve durdum. Gerçekten onu itiraf etmek böyle sanki üzerimden bir yük kaldırdı. Sonra birazcık daha düşündüm ve şeyi fark ettim. Niye kıskanıyorsun dedim kendi kendime. Oturdum dedim, kızım neyi kıskanıyorsun yani? Ve şöyle bir cümle çıktı. Yap o zaman. Sen de yap. Çünkü çok emek ettiği çok belli. Başka böyle farklı fikirleri ortaya çıkarttığı çok belli. Falan falan, ve onun yaptığı bir şeyden dolayı ben kalkıyorum, kıskançlık duyuyorum. Kıskançlık duygumu kurcalamaya başlayınca kendimdekinin ne olduğunu görüyorum. Bakın, karşımdaki kişiyle şey kesildi, konunun bağlantısı kesildi. Benle ilgili olan kısım gün yüzüne çıktı. Dolayısıyla oradaki kıskançlık duygusunun bir sinyali daha var. Eğer birini kıskanıyorsak onu ondan daha iyi yapabilme potansiyelimiz var ama yapmıyoruz demektir. Bilmiyorum bu size nasıl gelecek. Biraz üzerine düşünün. Müzik arası sonrası buradayız.

0: tane mesajımız var. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz demiş ki patronum beni eleştirdiği zaman veya bana böyle istemediği tarzda bir şey söylediği zaman gibi algıladım. Orada bir cümle var, okuyamadım tam. Bütün gün toparlanamıyorum demiş. Ya geri bildirim iki ayır bence. İşe yarayan somut bilgi ne? Yani sana o geri bildirim sırasında somut olarak ne bilgi verdi? Üslupta sana ait olmayan ne var? Sonra kendine şunu sorabilirsin. Bir işim eleştirildi. Ben bütünüyle yetersiz ilan edilebilir miyim? Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela birisi beni eleştirdiği zaman o kişinin karakterinin öyle olup olmadığına da bir bakabilirim. Yani zaten genel olarak böyle bir insansa bunu benim kişisel algılamam çok saçma. Onun karakterinin öyle olduğunu kabul etmem gerekir. Küçük bir reklam arası, sonra devam edeceğiz.
1: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers.

0: Hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: IFM Reklam.

94.5 AFM. Bugün konumuz her şeyi kişisel algılamak ve bununla ilgili alınganlığın görünmeyen bedelinden bahsetmek isterim. Her şeyi kişisel algıladığımızda yalnızca üzülmeyiz. Davranışlarımız da değişir ya, bazen küsüp geri çekiliriz. Madem beni istemedi, ben de aramam gibi bir tavıra girebiliriz. Karşı taraf neden

Hakikaten. Yani işte beni umursamıyor dediği noktada biraz evvel verdiğim örnek. Karşı tarafa böyle yavaş yavaş zihnimizde bir şey oluştu, tamam mı? Karşımızdaki kişi bizi umursamıyor dedik. Elimizde %100 hiçbir kanıt yok. Kendi kendimize bunu söyledik. Bir arkamıza yaslandık. Sonra o düşüncenin duygusuna girmeye başladık. Duyguya girdik. Artık beni umursamadığından neredeyse eminim. Ve hala elimde bir kanıt yok. Sonra kendime inandım ya, duygu da ortaya çıktı. Kendimi geri çekmeye başladım. Şimdi karşımdaki kişi de olaylardan habersiz. Benim zihnimde kendi kendime bir düşünceye girdiğime, o düşüncenin duygusunu yaşadığıma, kendi kendime bir tribe girdiğime kısacası dair hiçbir fikri yok. Ve herhalde belki de o da şunu söylüyor olabilir o an. Ay, yalnız kalmaya ihtiyacı var galiba deyip, bak, çok masum bir yerden size alan açmak için bir adım geri çekilir ve zihniniz orada der ki Evreka, işte buldum. Beni umursamıyor. Gördün mü? Haklı çıktım. Oysa bakın, ortada haklılık, haksızlık vesaire falan yok. Ortada kendi kendine uydurulmuş bir hikaye. O hikayeye bir inanış, inanışı destekleyen duygu, duygunun karşısında bir davranış, davranışın karşılığında da nedenini bilmediğimiz başka bir etkiye tepki ve sonuç. Zihnimde ilk uydurduğum şeye geldim. Onu yaşıyorum şu anda. Başka bir şey uydursaymışım, o zaman onu yaşayacakmışım. Peki ben illa bir şey uyduracaksam güzel bir şey uydurayım madem. Zihnim güzel bir senaryo yazsın diye düşünüyorum bazen. Bazen de aşırı açıklama yaparız. Karşımızdaki küçücük bir eleştiri söyler. Biz geçmişten bugüne her şeyi ispatlamaya çalışırız. Benim öyle de bir niyetim yoktu, şöyle de bir durum vardı. Çünkü davranışımız değil, karakterimiz yargılanıyormuşuz gibi hissederiz ya. Bu çok enteresan. Şimdi birisi bizi eleştirdiğinde, biraz evvel patron mevzusunda da söyledim. Hani o ismini vermek istemeyen dinleyicimiz de devam ediyorsa dinlemeye, ona da söylemiş olayım bunu. Sadece iş konusunda değil, arkadaşımız diyelim ki ben bugün makyaj yaptım ve makyajımı farklı bir şekilde denedim bugün. Arkadaşıma gittim. Kahve içerken dedik ki ya bugün makyajın bir garip geldi gözüme. Ve bunu söyleyebilecek de bir arkadaşınız. Yani o hadsizlik mevzusuna girmeyeceğim. Biz eğer özgüven sahibi değilsek olayı makyajdan çıkartıp kendimize yansıtabiliyoruz. Yani gerçekten yakışmamış mı? Yakışmamış değil ya, makyajla ilgili bir şey var hani, belki de. Sana yakışıp yakışmaması değil mevzu bahis konusu. Ya da ne bileyim, işle ilgili biraz evvel söylediğimiz işte patron sizin yapmış olduğunuz bir şeyle ilgili döndü. Size dedi ki işte burası olmamış, bunun değiştirilmesi lazım ya da eksik kalmış vesaire vesaire. Şimdi eksik kalan ben miyim? Yaptığım işte gözden kaçmış, yanlış yapılmış bir yer mi? Şimdi benim mekanik olarak yaptığım, yani yemeğin tuzunu unutmaktan ya da ne bileyim işte elinden bir şeyi düşürmekten, kapıyı kilitlemeyi unutmaktan farklı bir durum değil. Ama biz bu olayı kişisel algılayıp karşımızdaki insan aşırı açıklama yaparken de bulabiliriz kendimizi. Bu da bir bedel. Yani alınganlığın bedellerinden birisi de bu. Kısa bir müzik arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

95.5 Dider Aydın'la Günaydın programında konumuz her şeyi kişisel algılamak ve kişiselleştirmenin bedellerinden bahsediyoruz. Bir tanesi de başkalarının duygularından aşırı sorumlu olmak. Ortamdaki herkes iyi olsun istemek gibi bir dürtüye sahip olabiliriz. Birinin yüzü düşerse hemen düzeltmeye, eğlendirmeye, gönlünü almaya çalışabiliriz. Çünkü onun mutsuzluğunu bir şekilde içselleştiren insanlar var, gerçekten var. Ve böylece hem tükeniriz hem de insanların kendi duygularını taşıma hakkını elinden alırız ya. Yani bırakın bazıları üzgün kalsın, kalabilirler ve bırakın o insanların üzgün kalmasıyla alakalı bir derdiniz olmasın. Yani ben neden dertleniyorum? Eğer bana gelir, benden yardım ister ya da ne bileyim bir şeye ihtiyacı olduğunu bir şekilde kendisi ifade ederse tabii ki buna söyleyecek hiçbir şeyim yok ama. Yani benim ortada böyle bir radar gibi gezip birisinin dudağının aşağı doğru düşmesi vesairesi falan ya da ne bileyim böyle gözlerini devirmesi, ya bunların hepsini ben okuyamam ki. Ya da o gün içeriye girdi, ne bileyim ayakkabısı ayağını vurmuştur, canı acıyordur, suratı bozuktur ve ben bunu iyileştirmek, düzeltmek için hemen böyle bir ortamı kontrole almamalıyım. Bu çok büyük bir yük ya, gerçekten yük yani. Radar değiliz biz, kendi dünyamızda, kendi içimizde yaşamaya çalışan varlıklarız. Dolayısıyla başkasının duygusundan sorumlu olmamalıyım. Bu alışkanlık yalnızca zihinde de yaşamıyor, bedende de hikayeye katılır. Yani mesaj, yani mide sıkışır, ne bileyim mesajı alamadığımızda ya da toplantıda yüzler ciddileşince omuzlar böyle yükselir. Ya da partnerin sesi değişince kalp hızlanır. Beden tehlike var dediğinde zihin ona uygun bir açıklama bulur. Beni bırakacak, beni istemiyorlar, yanlış yaptım. Bu yüzden bazen düşünceyi ikna etmeye çalışmadan önce ayaklarımızı yere basmak, nefesimizi biraz derinleştirip uzatmak ve çevrede gördüğümüz birkaç şeyi gerçekten bilinçli olarak saymaya başlamak lazım. Yani o bedeninizde bir tepki var diyelim. Olan herhangi bir olayın karşısında, işte mideniz sıkıştı, bulandı, ne bileyim aşırı omuzlarınızı gerdiniz falan. Böyle bir durumda söylüyorum size, hemen ayaklarınızı yere basacaksınız. İki ayağınızı da yere basın. Sonra biraz nefesinizi sakinleştirmeye çalışın. Teknik vermiyorum, uzatın ya da kısaltın falan demiyorum ama o an aldığınız nefesten farklı, daha sakin. Bedeninizin nasıl hissetmesini istiyorsanız o hisse uyumlu bir nefes alışverişle, sonrasında da odaya odağınızı çevirip 3 tane simgeye dikkatinizi verip onları kendi içinizde sayarak sakinleşmeyi başarabilirsiniz. Sonra daha mantıklı bir yerden belki olaya bakma ihtimaliniz olur.

yavaş programın sonuna doğru gelirken her şeyi kişisel almamak ne değildir? Onu biraz söylemek, konuşmak istiyorum. Her şeyi kişisel almamak bana ne demek değildir. Duygularımızı küçümsemek, rahatsız edici davranışları sineye çekmek veya herkese sonsuz mazeret üretmek hiç değildir bu arada. Biri sürekli sözünü tutmuyor, sizi küçümsüyor ya da sınırınızı ihlal ediyorsa belki kötü bir günü vardır diyerek kendimizi terk etmeyelim. Çünkü sürekli olan bir şeyi görmezden gelmek farklı. Ama kendi içimizde bir süreklilik yaşayıp karşımızda nadiren bile gördüğümüz şeyi de o sürekliliğin içine ekliyorsak sıkıntı. Tek bir anı kişisel hükme çevirmemek başka, tekrar eden örüntüyü görmezden gelmek başka. Bunu söylemek istedim. Bu karşı tarafın niyetini aklamak değil, kendi yorumumuza kesin gerçek muamelesi yapmamaktır. Beni incitti diyebiliriz ama bunu özellikle beni değersiz hissettirmek için yaptığı kısmını bilmiyorsa bilmediğimizi kabul ederiz. Etkiyi sahiplenir, niyeti sormaya açık bırakırız. Yani evet, bu durum bende böyle bir etki yarattı. Fakat nedenini öğrenmek için de izin vermeliyim. Kesin hüküm, %100 kanıtım yoksa yapmamam gereken bir şey. Aynı şekilde her eleştiriyi kabul etmek zorunda değiliz. Birinin bizim hakkımızda fikri onun bakışıdır. Herhangi bir sonuç ya da bir mahkeme kararı gibi düşünülmemeli. Faydalı kısmını alabilir, haksız veya kaba kısmına sınır koyabiliriz. Bu geri bildirimine katılmıyorum demek savunmacılık değildir ya da ben öyle düşünmüyorum, yanlış olduğunu düşünüyorum demek savunmacılık değildir. Kendinizi ifade edebilirsiniz. Bunu güzel bir yerden, sakin bir yerden de söyleyebilirsiniz. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Böyle bir durumda eğer karşımızdakini gerçekten dinlediysek bunu yapalım. Bazen otomatik olarak daha dinlemeden savunmaya geçiyoruz ya. Ah insan olmak. Bazen kişi gerçekten bize kızgındır. Bunu kişisel almamak, sorumluluk almamak anlamına gelmez. Payımız varsa özür dileriz, gerekiyorsa onarırız. Fakat birinin bize kızması bizi otomatik olarak kötü insan yapmaz. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Hata yapmış biri insan olmakla değersiz insan olmak aynı şey değil. Günün sonunda söylemek istediğim şey bu. Sağlıklı sorumluluk davranışa gider, utanç bütün varlığımıza saldırır. Yani utanmakla ilgili barışık değilsek, bir insan asla utanmamalı diye de hayatımızı perişan ediyorsak, o utanç duygusu bizi gerçekten sarsabilir. Bir de insanların bizi sevmeme hakkı da var ya, yani maalesef hani bunu iki tarafı var. Birisi hayır herkes beni çok sevsin diyenciler. Bir de beni hiç kimse sevmese de olur diyen taraf. Ama denge her durumda olduğu gibi bu durumda da çok önemli. İnsanlara sizi sevmeme hakkı verin. Bununla değerinizi ölçmeyin diyeceğim. Yani birisinin beni sevip sevmemesi benim değerli olup olmadığım anlamına gelmez. Benim herhangi bir şunu yaşadığımı biliyorum ben. Bir hiç tanımadığım birisi ama böyle sürekli bir ortamlarda bir araya geliyoruz. Bir merhaba falan yapıyoruz. Beni gördüğünde kedilerin böyle ensesini böyle kaldırdıkları bir hareket vardır ya, beni gördüğünde onu yaptığını fark ediyordum, yani hissediyordum, hani hissedilir derecedeydi. Bir gün bir ortamda sordum kendisine, dedim ki ya böyle bir şey hissediyorum, ola da bilir olmaya da bilir bu arada, hani tanışmıyoruz da özel bir sebebi olabilir mi ya da gerçek mi bu falan gibi böyle sohbetin ortasına çok tatlı bir yere gitti. Bana dedi ki siz dedi benim işte çocukluğumda aynı sınıfta okuduğum bir arkadaşıma çok benziyorsunuz ve
çok ciddi şeyler yaşadık biz onunla. Hani böyle travma olmuş. Çok uzun uzun oraya da girmeye gerek yok. Travma olmuş hayatında. Ve benim mimiklerim, işte hareketlerim, gülüşüm, ses tonumun böyle bazen benim tiz çıkar sesim. O ses tonumdan vesaireden falan sürekli o kişiyi hatırladığını ve o yüzden böyle olduğunu söyledi. Konunun benle uzaktan yakından alakası yok. Okey tamam dedim. Saygı duyuyorum. Öğrenmiş oldum. Ama sonradan arkadaş olduk mu olduk. Olmaya da bilirdim. Beni hala o arkadaşının yerine koyup sevmemeyi de tercih edebilirdi. Bu onun alanı, onun hayatı ve benim değerimi belirlemiyor. Dediğim noktada size çok güzel bir şarkı gönderiyorum. Derya Bedavacı söylüyor, yok öyle bir dünya.

0: kişisel algılamamak aynı zamanda başkasının hikayesinde yan karakter olabilmeye razı olmaktır. Herkesin gündeminde bizim kadar büyük yer tutmadığımızı kabul etmemiz gerekir. Yani ben zihnimde kendimi bir merkeze koyuyorum ya, işte olayın merkezinde ben varmışım gibi böyle zihnimden bir sürü şey geçiyor. Benim yüzümden, ben böyle yaptığım için böyle oldu veya benim sayemde iyi ki varım falan. Her neyse, başkalarının hikayesini o kadar da önemli olmayabiliriz arkadaşlar. Yani bambaşka bir hikayenin sadece o film karesinde arkadan geçen biri olabiliriz. Çok çok fazla önemsediğimiz bir nokta olabilir orası. O yüzden insanlar bazen kendi korkuları, yorgunlukları, geçmişleri ve beceriksizlikleri nedeniyle farklı davranabilirler. Bizimle karşılaşmış olmaları, davranışlarının bütün kaynağının biz olduğu anlamına gelmez ya. Çünkü arka tarafta koca bir hikayeden bahsediyoruz. Yani karşımızdaki kişinin kaç yaşındaysa o kadar yıllık bir yaşantısı ve o kadar yıllık bir tecrübesi var. Dolayısıyla ben geliyorum kendi tecrübemden ve kendi yaşadığım hayat hikayesinden, diyorum ki bir başkasının hayat hikayesinde bu benim yüzümden. Of, çok çok ciddi bir kibir bence. Adı belki başka bir şey olabilir ama şu an ilk aklıma gelen bu oldu. Kişisel almamak bazen şunu diyebilmektir: bu davranış benim sınırıma uymuyor ve buradan uzaklaşacağım ama bunu kim olduğumun kanıtı yapmayacağım. Yani hem sınır koyarım, hem kendime saldırmam, hem karşımdakini sorumlu tutar, hem onun davranışı bütün hayatımın aynısı haline getirmem. Dolayısıyla ben böyle durumlarda kendi kendime ne yaptığıma şöyle bir bakıyorum. Aynı şeyi bir başkasına yapmayacağım hareketler, duygular, düşünceler benim kendi kendime ortaya çıkıyorsa, orada zaten hani bizim daha önce konuştuğumuz zihin sesimiz vardı, bizim büyütülme tarzımız vardı. Orada o zihin sesinin devreye girdiğine inanıyorum. Dolayısıyla biraz uzak, böyle bir tık, bir adım geriden bakmak olaylara bize iyi gelebilir diye düşünüyorum. İlk hikayeye hemen inanmamayı tercih edebiliriz. Zihnimizden mesela bir anda "kesin bana kızdı" geçtiyse eğer, düşünceyle kavga etmeyi bırakın. Ya da o düşüncenin peşinde savrulup gitmeye ve arkasından birkaç cümle daha kurmaya devam etmeyin. Şu an zihnim bir şey söylüyor, ben de sadece dinliyorum. Bakın, duyguya girmiyorum. Evet, seni dinliyorum. Zihninizdeki o sesin arkasına kapılıp gitmek yerine zihnimden geçen şeyi dinliyorum, onun farkındayım. Bu küçük dil değişikliği bile düşünceyi gerçekten ayırır. Bunun aslında çok yolları var ama bugünün konusu değil. Hikaye hala oradadır ama artık tek otorite o değildir ve ben bu zihinden geçen düşünceyle kendi arama bu mesafeyi koyduğumda devreye mantık girebilir ya da başka bir seçenek girebilir. Kamera kaydını yazmanızı tavsiye edebilirim. Somut olanı tarif edin. Ne oldu, ne söyledi ve ne kadar sürdü gibi. Beni rezil etti yerine toplantıda hatamı 8 kişinin yanında söyledi. Ortada bir hata var. Toplantıda olan kişiler var. Gerçekleri sıralıyorum bu arada. Ortada benim yapmış olduğum ya da yapamadığım bir şey var. Bu bir toplantı odası. Toplantıda 8 kişiyiz ve bana hatamın ne olduğu söylendi. Bunu yaptığınızda da zihninizden düşünce üretmeyi bırakacaksınız. Bugün programın sonuna geldik. 10 Eylül Perşembe, IFM'de kalmaya devam edin. Sevgiler diliyorum ve sizi reklamlarla baş başa bırakıyorum.
1: IFM Reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.
5: Çatsın derim çok çok çok güzelim, unutursam ya

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy.

0: temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi temeller mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Çınar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya.

0: garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 69 09. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın.

0: 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Pazar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: varsam.
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Yorumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Pazar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: Uşak'ta yangına müdahaleye giden itfaiye aracıyla kamyon çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İki itfaiye personeli yaralandı. Kaza Fevzi Çakmak mahallesinde Alparslan Caddesi ile Halil Kaya Gedik Bulvarı'nın kesişiminde meydana geldi. İtfaiye aracının Suzu Sören köyündeki bir yangına müdahale etmek için yola çıktığı öğrenildi. Çarpışmada kamyon sürücüsüyle iki itfaiye personeli yaralandı. Hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki kamyon sürücüsü Mustafa Baytur müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de bir kafede çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Merkez Efendi ilçesi Yenişehir mahallesindeki kavgada Ercan Kazan, Mahsun Kazan ve Supi Bozat hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Şüpheliler ifadelerinde tartışmanın alacak verecek meselesi nedeniyle başladığını söyledi. İki grup arasındaki küfürleşmenin ardından gerginliğin arttığını ve silahların ateşlendiğini beyan etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'na yüzmek için giren 17 yaşındaki genç bir süre sonra suda gözden kayboldu. Arama çalışmasında gencin cansız bedeni bulundu. Kemalpaşa Mahallesi sınırlarından geçen ırmakta yaşanan olayın ardından bölgeye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler genci yüzmek için girdiği bölgede buldu. Cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada bölgede bekleyen ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile süt yüklü pikapın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Tavşanlı Emet Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi. Tepecik Belediyesi yönünden gelen plakasız motosiklet ile pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yola savruldu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemlit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde LNG tankeriyle kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Isparta-Konya Karayolu Kozluçay Köyü kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle kamyon şarampole yan devrildi. Kamyon sürücüsü, yanında bulunan oğlu ve tanker sürücüsü yaralandı. 3 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karayolunda trafik kontrolü sağlanırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kırıkkale'nin Kurtuluş Mahallesi'nde otomobil Arpaslan Türkeş Bulvarı ile 737. sokak kesişiminde minibüse arkadan çarptı. Çarpışmada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi ve minibüsteki bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçlar incelemenin ardından otoparka çekilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ardağan'ın Damal ilçesinde bir ağılda çıkan yangında anne 6 yaşındaki kızını alevlerin arasından kurtardı. Elleri ve yüzlerinde yanıklar oluşan anne ile kızı Erzurum'da tedavi altına alındı. Burmadere köyünün Ayar yaylasında 40 yaşındaki Özgür Kaya Eren Sayın kızının üşümesi üzerine sobayı yaktı. Tavukları toplamak için dışarı çıkan anne bir süre sonra ağıldan duman yükseldiğini fark etti. İçeride kızının bulunduğunu gören anne alevlerin arasına girerek çocuğunu dışarı çıkardı. Kurtarma sırasında annenin ellerinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu. Kızı da ellerinden ve yüzünden yaralandı. Komşuların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Anne ile kızı Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
1: Yangına gittim ama kızım işte uyanmıştı o arada. O sıcaklığından onun da elleri yanmış. Hani birkaç kişiye seslendim belki yardım ederler diye de o anda kimse yoktu. Ben bir anda gittim, kızımı aldım çıktım. Sonraki bağırtılarıma komşularım geldi zaten.
2: Yani
1: ondan sonrası böyle
2: zaten.
1: Dedim ki eşim dediği gibi hayvan gelme saati yani işimizin son demleri. Havada biraz soğuk. Çocuk demişti anne biraz üşüdüm. Sobayı yakar mısın? Ben de orada sobayı içe dedim yat dedim ben gelip yakacağım. Demeye kalmadı. Keşke yakmasaydım o sobayı o tekken. Yaktım ama öyle olacağını hiç aklıma gelmedi yani.
2: Siz İçeri girdiniz, ev yanıyor.
1: Evet, o da yanıyor derken çok büyük bir yangın yoktu bizim
2: bildiğimiz. Yani nasıl yandı ellerinizde?
1: Biraz harlanmıştı ya, harlanmıştı ya. Yani çocuğumu alıp gelirken yandı. Aynen, çocuğumu çıkartırken söndürme işlemine benden çok komşularım müdahale ettiler. Çünkü ben o yangını görünce direkt ilk aklıma gelen şey kızım yani. Söndürmek değil. Önce söndürsem çocuğuma daha büyük zarar verirdim. Kızımı aldım çıktım. O arada ben de kızım da biraz yanmışız. Hepsi o kadar yani. Onun haricinde komşularım söndürdü. Biz değil.
2: Biraz yani, kendinizi kalkan ettiniz sanki kızım.
1: İster istemez etmek zorundayız. Onlar o benim canım. Nasıl etmeyeyim onu? Görürken çok... Gerçekten hepsinden çok teşekkür ederim herkesin ilgisine alakasına. Ne bileyim şu anda burada birkaç çocuk daha duyunca insan daha çok üzülüyor. Yani ben halime şükürme diyeyim. Ne bileyim Allah herkes şifasını versin diyeyim.
2: Evet
1: doğru.
2: Teşekkür ederim. Herkesin başına gelebilecek.
0: Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 4. katında meydana gelen doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu. 16 yaşındaki AEA

0: dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesinde 5 çalışan silahla rehin alındı. Ekiplerin çalışmasıyla rehineler kurtarılırken şüpheli gözaltına alındı. İnönü Caddesi'ndeki bankaya giren şüpheli özel güvenlik görevlisine ait silahı ele geçirdi. Ardından bankada bulunan 5 çalışanı rehin aldı. Bölgeye özel harekat ve müzakereci ekipler sevk edildi. Şüphelinin ikna edilmesi için annesi de olay yerine getirildi. Yürütülen çalışma sonucu 5 çalışan yara almadan kurtarıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken iddialar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yeçişkin ile S.A.'nın sevgili olduklarını kabul ettiği belirtildi. S.A. ilişkileri süresince Yeçişkin'den nakit para aldığını ve bazı ödemelerin şoförler aracılığıyla yapıldığını anlattı. S.A. 6 aylık kira ve diğer ihtiyaçları için 300 bin lira nakit aldığını, 765 bin liralık araç çalımında ise 300 bin liralık kısmın Yeçişkin tarafından ödendiğini ifade etti. Antalya, Muğla ve farklı illerdeki seyahatlerde otel ve giderlerin çoğunlukla Yeçişkin tarafından karşılandığını söyleyen S.A. resmi kayıtlarda şoförlerle aynı odada kalmış gibi göründüğünü, gerçekte ise Yeçişkin ile aynı odada kaldığını öne sürdü. S.A. ayrıca Yeçişkin'in arkadaşına ait iş yerinden SGK kaydı yapıldığını ancak burada fiilen çalışmadığını belirtti. Soruşturmada para transferlerinin kaynağı ve belediye imkanlarının kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
1: Yani kimsenin aklına hiçbir şey gelmesin. Bu olayı sonuna kadar takip edin.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. İki dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Yangın saat 15.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi kırsalında çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra iki helikopterle havadan müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürüldü. Yangının zeytinlikle alkol kullanıldığı iddia edilen kişilerden kaynaklandığı öne sürüldü. Çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Aydın Efeler ilçesinde özel bir okulun yanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek otoyol kenarına sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi'ndeki arazide başlayan yangın için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Helikopterler de havadan müdahaleye destek verdi. Özel okulun öğretmen ve çalışanları kazma ve küreklerle ekiplere yardımcı oldu.
2: Bir rüzgar gelse bir tarafa geçelim.
0: Okul çevresindeki kuru otların alevlenmemesi için hortumla su sıkıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Aydın'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Zindan Deresi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi Çöp Arıtma ve Bertaraf Tesisi'nin yanında yangın çıktı. Yoğun duman kentin üzerini kapladı. Alevlerin Adnan Menderes Üniversitesi kampüsüne yaklaşması üzerine ekipler önlem aldı. Kampüsteki güneş panellerinin zarar görmemesi için yoğun çalışma yürütüldü. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra helikopterle havadan destek verildi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede sık sık yangın çıktığını öne süren vatandaşlarsa tepki göstererek önlem alınmasını istedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.
0: Denizli'nin Çol ilçesinde bahçede yakılan ateş büyük yangına neden oldu. Hüseyinler Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Şenlik kuruyan otları temizlemek için bahçesinde ateş yaktı.

0: Bir süre sonra ateşin söndüğünü düşünen şenlik çarşıya gitti. Sönmeyen közler rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Bahçeden yükselen alevler şenliğin müstakil evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Zengin biyo çeşitliliğiyle dikkat çeken Honaz Dağı Milli Parkı nadir bir görüntüye sahne oldu. Sıra dışı boynuz yapısına sahip yaban keçisi doğal ortamında beslenirken doğal sever İlyas İssi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Halk arasında şelek boynuzlu olarak adlandırılan keçinin boynuzlarındaki asimetrinin doğuştan gelen bir deformasyon ya da sonradan aldığı bir darbe sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. Görüntüler Honaz Dağı'nın zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Eskişehir'de ölen eşinin başından 5 gün ayrılmayan leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğayla buluştu. Mahmudiye ilçesi Mesudiye mahallesinde leyleğin eşi elektrik akımına kapılarak öldü. Leylek, eşinin cansız bedeninin başında aç ve susuz 5 gün bekledi. Bitkin düşen leylek, doğa koruma ve milli parklar ekiplerince koruma altına alındı. Tedavisi tamamlanan leylek, ekipler tarafından doğaya salındı.
1: Milli parklar evet. Aldı da.
2: Leylek, leyleğimiz milli parklar tarafından, Eskişehir Milli Parklar Yorma Doğa Koruma tarafından alındı. İnşallah iyileşecek.
1: Ya, yapacağız.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz size.
3: Aydın'da merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun yayla turizmini canlandırmak amacıyla yaptırdığı Paşa Yaylası Oteli yıllar içinde büyük ölçüde tahrip oldu. Yaklaşık 1200 metre rakımındaki Paşa Yaylası'nda bulunan otel 1989-1991 yılları arasında yaptırıldı. Ancak işletilmeyen yapı zamanla sahipsiz ve bakımsız kaldı. Otelin demirbaş malzemeleri çalındı, kapı ve pencereleri zarar gördü. Elektrik kabloları sökülürken iç bölümlerin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Recep Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümünde yeniden gündeme gelen otel için vatandaşlar çağrıda bulundu. Bölge sakinleri yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını ve Paşa Yaylası'nın yeniden canlandırılmasını istiyor.
0: Aydın'ın Didim ilçesinde Eylül ayında yaz havası etkisini sürdürüyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve tatilciler denize girip güneşin keyfini çıkardı. Altın Kum plajında yoğunluk yaşanırken 2. ve 3. koy halk plajları ile Uslu plajı, Yeşilkent ve Cennet koyunda da hareketlilik sürüyor. Didim'de hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
3: Bugün Aydın'ın Perşembe Pazarı'ndayız. Fiyatları ve ürünleri sizler için araştırdık. Gelin birlikte bakalım.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde Perşembe Pazarı'nda tezgahlar mevsim ürünleriyle doldu. Pazarda elma ve armut 50, muz 70, incir 100, şeftali ise 50 liradan satışa sunuldu. Pazarcı esnafı fiyatlar uygun olduğunda satışların arttığını, fiyatlar yükseldiğinde ise vatandaşın alışverişini azalttığını söyledi.
4: Şu an çok uygun. Mesela elma 50 lira, muz 70 lira. İncir 100 lira, armut 50 lira, şeftali 50 lira. Artık alın yani şimdi. Kaç para yapalım? Toplama parası bile değil yani. Toplama parası bile değil.
0: Bir vatandaş pazar alışverişi için ailece 2500 lira harcadıklarını belirterek fiyatların özellikle emekli ve dar gelirlileri zorladığını söyledi.
5: Parası olan için çok güzel, parası olmayan için çok kötü. Bu kadar basit yani. Allah, hanım 1500 harcadı, 1000 ben harcadım. Ama emekli için, böyle dar gelirli için fahiş.
0: Pazarcı esnafı ise fiyatlardaki artışı mazot, yem ve diğer girdi maliyetlerine bağladı. Maliyetlerin sürekli değiştiğini belirten esnaf, bu durumun hem üretici hem de satıcıyı etkilediğini söyledi.
6: Günümüzdeki enflasyon mazottan dolayı fiyatlarımız biraz yüksek ve önüne geçemiyoruz. İnsanların da alım gücü de azaldı gördüğünüz gibi. İnsanlar almakta zorlanıyor artık. Yani elden gelen bir şey de yok. Herkes kendince haklı. Üretici de bu durumdan mağdur. Süt fiyatları, yem fiyatları. Yem fiyatları yüksek olduğu için üretici bu sefer süt fiyatlarının da yüksek olması gerektiğini düşünüyor. Yani herkes kendince haklı olduğunu düşünüyorum yani.
0: Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde bulunan yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çok sayıda davetli ve sarı kırmızılı taraftarın katıldığı açılışta Galatasaray coşkusu yaşandı. Dernek Başkanı Serkan Çoban'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, MHP İl Başkan Yardımcısı Orkun Altınay, MHP Efeler İlçe Başkanı Mesut Gümüş, Aydın Yönetici Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Fırat Barışık, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Naci Eriş, dernek yöneticileri ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. Açılışta konuşan Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Serkan Çoban yeni binanın kentteki Galatasaraylıların buluşma noktası olacağını belirterek şunları söyledi.
7: Bugün burada sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz. Bugün Aydın'da Galatasaray sevgisinin yeni yuvasının kapılarını açıyoruz. Burası sadece bir bina değil, Galatasaraylıların evi, buluşma noktası, ortak sevdamızın adresi olacak. İyi günde, kötü günde hep birlikte olacağız. Bu sevda nesilden nesile aktarılan büyük bir Galatasaray kültürüdür. Aydın'da bu kültürü daha büyütmek, Galatasaray'ımızı en güzel şekilde temsil etmek, sarı kırmızı bayrağımızı daha yukarı taşımak için hep birlikte çalışacağız. Açılışımızı önümüzdeki günlerde planlıyorduk. Ama bugün maç etkinliğimizle birlikte açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Çok kısa sürede derneğimizi hazırlamaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte zaman zaman bazı maçlarda derneğimizi izlemeyi planlıyoruz. Tabii bununla ilgili yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz var. Fiyat politikasına göre yapacağız inşallah.
0: Derneğin bugüne kadar görev yapan yöneticilerine teşekkür eden Çoban, yeni binanın hazırlanmasına katkı sunan isimleri de unutmadı.
7: Derneğimizin bugüne kadar görev yapmış yöneticilerimize teşekkür ederim. Bu yeni derneğimizin tadilatı ve hazırlamasından mevcut yönetim kurulu üyelerimize maddi ve manevi katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımızı, Galatasaray sevdalarını gönülden teşekkür ediyorum. Unutmayalım. Bu dernek hepimizin derneği. Bu arma hepimizin artık sevdası, ortak sevdası. Yeni binamız Galatasaray'ımıza, Aydın'ımıza, tüm camimize hayırlı olsun hep birlikte nice şampiyonluklara.
0: Çoban konuşmasında şöyle sürdürdü.
7: Derneğimizin sahip işin tasarımı emeği bulunan mimarımız İrem Naz Özkaya Çeri'yle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Burada ne mutlu Galatasaraylıyım diyene iyi akşamlar.
8: Nice şampiyonluklar diliyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla bu güzel bir o kadar da anlamlı.

0: Aydın'da faaliyet gösteren The Sirius Riders adlı spor kulübü okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları ve aileleri binicilik sporuyla buluşturmak amacıyla özel bir kampanya başlattı. 31 Ekim'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında biniciliği ilk kez deneyimlemek isteyenlere 1000 liraya tanışma dersi sunulurken normal fiyatı 8500 lira olan düzenli eğitim paketi 6000 liraya indirildi. The Sirius Riders adlı spor kulübü işletme sahibi Bilgen Polat kampanyanın başlatılma amacını anlattı.
1: Yeni eğitim dönemi çocukların okul dışındaki zamanları planlama açısından aileler için önemli. O yüzden bu dönemde başlattık. Bizler de çocukların hem keyif alabilecekleri hem de disiplin, sorumluluk ve özgüven kazanabilecekleri nitelikli bir spor alternatifi sunmak istedik.
0: Polat, biniciliğin çocukların fiziksel ve kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.
1: Binicilik denge, koordinasyon, odaklanma ve özgüven gelişimini destekleyen özel bir spor dalı. Çocuklar aynı zamanda atlarla bağ kurarak sabrı, sorumluluk almayı ve canlılara saygıyı öğreniyorlar burada. Bu nedenle biniciliği yalnızca fiziksel değil, kişisel gelişimini de destekleyen bir eğitim olarak görüyorum.
0: The Sirius Riders yalnızca binicilik eğitimi veren bir tesis değil. Kulüpte çocuklar farklı hayvanlarla tanışırken aileler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebiliyor.
1: Sirius Riders'ı yalnızca binicilik eğitimi öğren bir tesis olarak değil, çocukların doğayla, farklı hayvanlarla güvenli bir şekilde bağ kurabildiği, ailelerin birlikte çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak tasarladık. Kulübümüzde biniciliğin yanı sıra farklı hayvanlarla tanışma, grup etkinlikleri ya da ailelerin ailece katılım sağlayabileceği, işte çeşitli hayvanlarımız var, işte balıklarımız var, tavşanlarımız var, cüce keçimiz var, minyatür atımız var. Hani geldiğinizde görebilirsiniz. Huzurla, güvende, mutlu hissedebileceğiniz bir yer olsun diye planladık aslında burayı.
0: Polat, eğitimlerin deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirildiğini kaydetti.
1: Sirius Riders'ta eğitimler deneyimli antrenör eşliğinde oluyor, gerçekleşiyor. Atlarımız Avrupa menşeili, KVPN pasaportu olan atlar. Üstü kapalı manejimiz profesyonel beyaz silis zeminiyle birlikte gece gündüz eğitimlerimiz mevcut. Aileler çocukların eğitimini konforlu bekleme alanlarında izleyebiliyorlar.
0: Polat, biniciliği ilk kez deneyimlemek isteyenler için 1000 liraya tanışma dersi sunduklarını belirtti.
1: Biniciliği ilk kez deneyimlemek isteyenler için 1000 TL'lik bir tanışma dersi sunuyoruz. Düzenli eğitime başlamak isteyenler için normal fiyatımız normalde 8500 lirayken 6000 liraya indirim yaptık. Bütün aileleri amacımız buraya getirmek, çocukların bu deneyimi yaşamasını sağlamak.
0: 31 Ekim'e kadar devam edecek kampanyanın 6 yaş ve üzerindeki çocukların yanı sıra yetişkinler için de geçerli olduğunu açıklayan Polat, daha önce binicilik deneyimi bulunmasının gerekmediğinin altını çizdi.
1: Kampanyamız özellikle 6 yaş ve üzeri tüm çocuklarda geçerli, yetişkinlerde de geçerli. Daha önce binicilik deneyimi yaşaması gerekmiyor. Burada ilk deneyimini gerçekleştirebilir. Aileler thesiriusriders.com üzerinden kayıt oluşturabilir veya sosyal medya hesabımızdan bizimle iletişime geçebilir.
0: Bilgen Polat sözlerini şöyle tamamladı.
1: Yeni eğitim döneminde çocuklarıyla farklı, nitelikli, geliştirici bir spor deneyimi sunmak isteyen aileleri Sirius Riders'a davet ediyoruz. Bazen yeni bir tutkunun başlangıcı yalnızca ilk dersle başlar. Dokunup temas ettiğinizde her şeyi çok daha farklı hissedeceksiniz. Bekliyoruz.
2: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde kutlamalar gün boyu sürdü. Kentte hem havada hem de karada gösteriler düzenlendi. Solotürk İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Körfez çevresini dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla gösteriyi takip etti. Gündoğdu Meydanı kutlamaların buluşma noktası oldu. Karadaki kutlamalarda ise süvari birlikleri İzmir sokaklarından geçti. Kültür Park Lozan kapısından çıkan birlikler Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında geçit yaptı. İzmirliler 9 Eylül kutlamalarında süvari birliklerini alkışlarla karşıladı. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 FETÖ-PDY şüphelisiyle tekne kaptanı yakalandı. 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulunduğu belirlendi. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan teknede 9 şüpheli, tekne kaptanı ve 2 çocuk yakalandı. Çocuklar işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Teknede 40.080 euro, 200 dolar, 4.752 lira ve 3 sahte Belçika kimliği ele geçirildi. Tekneye de el konuldu. 9 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, tekne kaptanı hakkında ise örgüte yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla işlem yapıldı. Denizli'de taşeron işçiler 4 aydır ücretlerini almadıkları iddiasıyla 15 katlı inşaatın çatısında eylem başlattı. Merkez Efendi ilçesi Göveşik mahallesindeki inşaatta çalışan işçiler yüklenici firmadan alacaklarını tahsil edemediklerini öne sürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler aşağıda bekleyen firma yetkililerine beton parçaları attı. "Biz hakkımızı, alın terimizi istiyoruz" diyen işçiler ücretleri hesaplarına yatırılmadan inmeyeceklerini söyledi. Güvenlik güçleri işçileri ikna etmek için görüşmelere başladı.
3: 4 aydır buradayız, para alamıyoruz. Bugün yarın aburamıza geldik. Mecbur çıkmak zorunda kaldık. 4 aydır biz para alamıyoruz. Mahmut diyen müteahhit yok, bura hakimlerimiz yok, bura savcılarımız, öyle bizi tehdit amaçlı böyle dolandırdılar. 4 aydır para alamıyoruz.
4: Biz burada paramızı istiyoruz. Biz 4-5 ay çalışıp para alamadık. Bizim evde çoluğumuz çocuğumuz var. Bizim paramızı göndersinler.
5: 5 aydır burada çalışıyoruz köpek gibi. Her gün cumartesi, pazar sürekli bizi oyalıyorlar. Hani bu insanlık değil yani. Annemiz babamız bize arıyor, para istiyor bizden.
6: Paramızı verin, paramızı! Kala gölge!
7: Bitirdiler onlar işlerini burada değil mi?
8: Üst tarafta aldılar.
2: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde altyapı çalışmalarının ardından üst yapı yenilemeleri sürüyor. Belediye Başkanı Çetin Akın çalışma alanlarını gezerek ekiplerden bilgi aldı. Selveli Tepe ve Çepnidere mahalleleri arasındaki yaklaşık 3,5 kilometrelik güzergahta asfaltlama yapılıyor. Türkmen Yolu, Cumhuriyet ve Yıldırım mahallelerinde ise yol kaldırma ve hat tamiratları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Subaşı Mahallesi'nde yol yenileme, set üstü sokakta ise sıcak asfalt öncesi hazırlıklar yürütülüyor. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Akın, yaklaşık 7-8 aydır devam eden altyapı yatırımlarının ardından üst yapı çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyledi. Akın, Cumhuriyet, Subaşı, Yeni, Yıldırım, Selvili Tepe ve Özyurt mahallelerindeki çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
9: Turgutlu'da altyapı için bir seferberlik başlatmıştık. Bu 7-8 ay içerisinde Turgutlu'muzun yarınları için çok büyük altyapı yatırımları yapıldı. Ancak artık o yaşadığımız çilenin sonuna geliyoruz. Bugün itibariyle yol yapım ihalelerimiz tamamlanmış olup Cumhuriyet Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Yeni Mahalle, Yıldırım Mahallesi, Selvili Tepe ve Özyurt mahallelerinde üst yapı için ummalı bir çalışma içerisine girdik. En kısa sürede Turgutlularımızın o ulaşım hakkı olan sağlıklı ulaşım hakkına kavuşturmak için, Turgutlu'yu yarınlarımıza, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Çok kısa bir sürede de üst yapıları tamamlayıp işimizi tamamlayacağız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim işimiz de gücümüz de Turgutlu.
2: Manisa'nın Demircu ilçesinde ata tohumlarından üretilen çeşni domatesinin hasadı sürüyor. Yaklaşık 2000 dekar alanda üretilen domatesin yıllık rekoltesi 6000 tona ulaşıyor. Üretimin yaklaşık yarısı Kerpiçelik Mahallesi'nden karşılanıyor. Domatesler sadece dikildikleri zaman can suyu ile buluşturuluyor. Sonrasında su verilmeden, hayvan gübresi kullanılarak ve zirai ilaç kullanılmadan yetiştiriliyor. Temmuz ayında başlayan hasat Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Çeşni domatesinin açıkta 10-15 gün, buzdolabında ise yaklaşık bir ay tazeliğini koruduğu belirtiliyor. Kerpiçik Mahallesi'nde 150 hane geçimini bu üründen sağlıyor. Üreticiler çevre illerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen taleplere de yetişmeye çalışıyor.
10: Demirci'nin susuz domatesi yetiştirmekteyiz. Bunlar zirai ilaç olmadan yetişmektedir. Hayvan gübresiyle yetişmektedir. Hiç su vermiyor. Sade fidanı dikerken toprağa attığımız andan yarım kilo olarak bir su veriyoruz. Daha su yüzü görmüyor bu. Hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. Daha sonra çapasını yapıyoruz. Ondan sonra otunu ilaç zaten kullanmıyoruz. Hiç kullanmıyoruz ilaç. O şekilde devam ediyoruz.
8: Mirci organik ve doğal tarımın yapıldığı bir yer. Çerpiştik mahallemizde. Susuz, ata tohumu hibrit değil. Dededen babaya, babadan toruna kalan bir domates. Aroması farklı. Bu 150 hane mahallemizde, her hanede domates yetişmekte, insanlar geçim kaynağı yapmakta. Susuz, zirai ilaç kesinlikle kullanmayan bir domatesimiz. Çevre illere, ilçelere gönderiyoruz. Büyük ilçelere gönderiyoruz, illere gönderiyoruz. İşte de insanlar bunu bilenler zaten bize ulaşıyor, bir şekilde ulaşıyor. Sosyal medya aracılığıyla da ulaşıyorlar bu şekilde. Yani pazarı zorlu çekmiyoruz yani. Demircimizde yaklaşık 6000 ton domates yetişiyor. Bunun 3000 tonu Kerpiş Mahallesi susuz olarak bizde yetişiyor. Bizim domatesimiz günü her saatinde toplanmaz. Bu güneş doğmadan sabah erken saatte hasat olur. Bu şık dayan süresi 15 gün, bir ay şeklinde. Bunu bir de Kasım aylarında topladığımızda, sapınla astığımızda 12. ay, 1. ayı görmekte. Dayanıklı süresi var yani.
2: Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 3. tedarik zinciri buluşması düzenlendi. Etkinlikte firmaların yeni ticari bağlantılar kurması ve üretim gücünün artırılması hedeflendi. Kutso Yönetim Kurulu Başkanı Esin Gural Argat, kent ekonomisinin tek bir sektöre ya da birkaç büyük firmaya bağlı olmadan büyümesi gerektiğini belirtti.
11: Bize gereken daha çok ayağı olan, tek bir dala bağlı kalmayan, küçüğüyle büyüğüyle her firmanın kazandığı güçlü ve dayanıklı bir ekonomi. İşte tedarik zinciri buluşmaları tam da bu ekosistemi kurma girişimidir. Amacımız firmalarımıza tek tek destek olmaktan ziyade birbirinden güç alan üretim ağı oluşturmaktır.
2: Küçük ve büyük işletmelerin birbirini tamamladığı dayanıklı bir üretim ağı oluşturmak istediklerini söyledi.
11: Kütahya sanayisi, üretim kültürü, girişimci insan kaynağı ve sektörlerdeki güçlü kapasitesiyle büyük bir potansiyele sahiptir hepimizin bildiği gibi. Bizim de görevimiz bu potansiyeli görünür kılmak ve ticari değere dönüştürecek bağlantıları oluşturacak network'ü oluşturmaktır. Çünkü biliyoruz ki birbirini tanıyan firmalar birlikte oluşturabildikleri değerin de farkına varabilirler ancak.
2: Argat, geçen yılki buluşmada 31 firmanın satın alma yöneticileriyle 132 tedarikçi firmanın bir araya geldiğini ve 1085 ikili iş görüşmesi yapıldığını aktardı.
11: Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz buluşmada 31 firmanın satın alma yöneticileriyle 132 tedarikçi firma bir araya geldi ve toplamda 1085 ikili görüşme gerçekleşti. Bu rakamlar bize gösterdi ki Kütahya iş dünyası birlikte hareket etmeye ve yeni işbirlikleri geliştirmeye hazırdır. Biz bu odada 4 yıldır tam olarak bunu yapıyoruz. Söylediğimizi yapıyor, her yıl üzerine yenisini inşa ediyoruz.
2: Bu yılki hedefin ise görüşmeleri yeni siparişlere ve kalıcı işbirliklerine dönüştürmek olduğunu vurguladı.
11: Bu yıl hedefimiz yalnızca daha fazla görüşme yapılması değil, gerçekleştirilen her bir görüşmenin yeni bir siparişi, kalıcı bir işbirliğine ve güçlü bir ticari bağ dönüşmesidir.
2: Yerel firmaların birbirinden tedarik yapmasını ve ulusal ile uluslararası tedarik zincirlerine daha güçlü katılmasını istediklerini belirten Argat, kurulacak her ticari bağın Kütahya ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.
11: Biz Kütahya'daki firmaların ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerel kaynaklardan karşılayabildiği, yerel firmaların ise ulusal ve uluslararası tedarik zincirine daha güçlü biçimde dahil olduğu bir ekonomik yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü kalkınma dışarıdan gelmez. Bu şehirde birbirimizden güç alarak, omuz vererek birlikte üretilir. Bugün burada kurulacak her bir bağlantının yalnızca firmalarımızın değil, Kütahya'mızın büyümesine de katkı sağlayacağına hiç kuşkumuz yok. Çünkü güçlü tedarik, güçlü üretim, üretim ise güçlü bir gelecek demektir. Bu buluşmada ise göstermektedir ki bu adanın sahibi tek bir kişi değil, bu ada hepimizin, bu şehir hepimizin. Kütahya 3. Tedarik Zinciri Buluşması'nın yeni işbirliklerine, bereketli kazançlara ve şehrimizin kalıcı sonuçları getirmesine vesile olmasını diliyorum. Gücümüz Kütahya'dan, hep birlikte yola devam. Saygı ve sevgiyle selam.
2: Adana'da sıcak havalarda yaşanan sıvı kaybı burun kanamasını tetikleyebiliyor. Kulak, burun, boğaz uzmanı Doktor Mustafa Kemal Olgun yeterli sıvı tüketimi ve burun içinin nemlendirilmesi konusunda uyardı. Terlemeyle kaybedilen sıvının yerine konulmaması dokularda kuruluğa neden olabiliyor. Olgun, burun içindeki damarların bu durumda daha kolay çatlayarak kanamaya yol açabileceğini söyledi. Burun kanamasının yalnızca sıcaklığa bağlanmaması gerektiğini belirten Olgun, yüksek tansiyon, kanama bozuklukları, kan sulandırıcı ilaçlar ve alerji gibi nedenlerin de araştırılması gerektiğini vurguladı.
12: Genel amaçlı baktığımız zaman tabii ki burun kanaması yapan sebepler var. Bu sebeplerden genel sebepler deyince aklımıza en başta bir tansiyon problemi, yüksek tansiyon gelebilir. İkinci problem bir kan hastalığı mı var, kanama bozukluğu mu var? Üçüncü problemler başta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıp hani bir kalp problemiyle ameliyatla ilgili öyle bir durum mu var? Bir kaza mı geçirmiş veya alerjisi mi var gibi bu tür genel bir tabii problemlere hem muayene şeklinde hem de laboratuvar teknikleriyle bir de tabii ki olmazsa olmaz hasta hikayesiyle mutlaka bizim bu bir hikaye alarak neye yönleneceğimizi, problemin nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor.
2: Kontrol altına alınamayan kanamaların kan kaybı, tansiyon düşüklüğü ve bayılmaya yol açabileceğini belirten Olgun, tanı için hasta hikayesi, muayene ve gerektiğinde endoskopik inceleme yapıldığını aktardı. Olgun, sıcak havalarda yeterli sıvı tüketilmesini, burun içinin ve bulunulan ortamın nemlendirilmesini önerdi.
12: Gösterge dedim biraz evvel burun kanaması. Çünkü burun kanaması tamam doğru az da olsa insanı telaşa ve paniğe götürebilir ama vücudumuzun özellikle beynimizin kanaması için de bir kanamaması için veyahut da diyelim bir bize uyarı olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de Adana'mızın, sıcak Adana'mızın bu sıcağının getirmiş olduğu tabii ki bir lokal sebep de var. Neden böyle lokal sebep? Burun içi kanamalar. Sebebini de şöyle bağlıyoruz. Sıcakta terliyoruz. Terleme vücudun kendini soğutması. Ama terlemeyle beraber vücudumuz sıvı kaybediyor. Sıvı kaybedince eğer sıvıyı da yerine koyamaz isek bu sefer vücudumuzda damarlarımızda baştan olmak üzere bir kuruma meydana geliyor. İç organlarımızda solunum yollarında bir kuruma, bir kuruluk meydana geliyor. Kuru olan yerlerde dokularımızda damarların çatlaması daha çabuk oluyor, daha kolay oluyor. Dolayısıyla sıcağın etkisi bir dehidratasyon yani vücudun sıvı kaybıyla beraber ortaya çıkan sebeplerden bir tanesi. Bir de tabii ki bir kuru havanın burun içerisinde solunum sırasında girerek de yine lokal olarak burnu kurutması da sebeplerden bir tanesi.
13: Evet, Ankara'da sanatçı Asuman Kaya yaklaşık 15 yıldır geleneksel tesip sanatıyla uğraşıyor. Eserlerini Altındağ Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki atölyesinde hazırlıyor. Tesip, altın ve ince motiflerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatı. Kaya, bu sanatı öğrenmek için 7-8 yıl eğitim aldığını, icazetinin ardından öğrenci yetiştirmeye başladığını söyledi.
14: 14-15 yıldır bu mesleği yapmaya çalışıyorum. Öğrencilik hayatımız oldu bir 7-8 yıl. Sonrasında hocamızdan artık icazetimizi alıp tamam sen oldun artık eğitim verebilirsin dediğinde Altındağ Belediyesi'nin açmış olduğu bu sanat sokağına başvurdum ve buradan bana bir yer tahsis ettiler. Hala burada devam ediyorum.
13: Bir eserin tamamlanması kompozisyona göre 15 günden 1 yıla kadar sürebiliyor. Kaya, çalışmaya her başladığında en az 3 saat masa başında kalması gerektiğini belirtti. Tesibi, gönül işi olarak tanımlayan Kaya, şimdi bilgi ve tecrübesini öğrencilerine aktararak geleneksel sanatın yeni nesillere ulaşmasını sağlıyor.
14: Tesip zerden gelir, zer kökeninden gelir. Zer demek altın demektir, altınlamak demektir. Hı hı. Biri yazı, bir diğeri de süsleme işçiliği. Altınlarımızı da kendimiz aslında ezeriz veya hazır alırız, ezilmiş olarak alırız. Çok işlemli, çok emekli, çok ince bir iştir yani. Hakikaten bir sanat dalıdır. Zaten bu saray süslemesidir. Yapılan iş kompozisyona göre değişir. Yani bir 15 günde de çıkartabilirsiniz. Bir ayda da çıkartabilirsiniz. Bir yılda da çıkartabilirsiniz. En büyük zorluk vakit ayırmak. Çünkü bir kere oturdu mu en az bir 3 saat oturman gerekiyor. Bu el dediğimiz, el yumuşaklığı dediğimiz elimizin...

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Belediyesi Aydın Çin'e. Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: IFM Reklam.
3: Evet, siz mahrem saatini beklersiniz. Ama karşınıza Selim'e gelir. Şaka şaka. IFM'den herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Sözlerim nasıl? Şimdi burada bu şarkı sesimi çok bastırmasın. Şimdi DJ Bay Keleş ile Mahkum Saati az sonra başlayacak. Ancak öncesinde ben Selim Aydemir, Aydın E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan çalışma arkadaşım İrem Delice'ye buradan seslenmek istiyorum. Bu şarkı da tam olmadı ama neyse şeymiş. Yazık olsun. Yazık, yoksun yanımda. İyi idare eder bu şarkı bizi. Şimdi İrem, bizi dinliyor musun bilmiyorum ama bil ki selamını aldık. Seni özledik ve seni bekliyoruz. Çünkü sen olmayınca ben burada bütün işlere yetişemiyorum İrem. Sana bir tek benden değil, İzmir'den, arkadaşın Pelin'den de bir mesaj var. 1 Eylül'de ulaştı bana Pelin. Sana posta yoluyla mesaj atmak istedi. Ancak o sana biraz zor ulaşırdı ama galiba bu da bayağı bir gecikmeli ulaşıyor. Radyoyu dinlediğini duydum bugün. Dedim ki en iyisi buradan söyleyeyim. Hani sana ilettiler mi, iletmediler mi bilmiyorum. Arkadaşın Pelin dedi ki, İrem kuşum, başına gelenleri 2-3 gün önce sosyal medyadan öğrendim. Öğrenir öğrenmez sana ulaşmaya çalıştım ve sesimi duyurabilmek için böyle bir yol buldum. En kısa zamanda Aydın'a, yanına geleceğim. Bir kahve içerken her şeyi konuşacağız. Her zaman olduğu gibi. Seni çok seviyorum dedi. Şimdi İrem şu an beni dinliyor mu, dinlemiyor mu bilmiyorum. Ancak orada bulunan ve yayınımızı dinleyen biri bu mesajları İrem'e iletirse çok sevinirim. İrem, kendine iyi bak ve canını sıkma. Her şey daha güzel olacak. Sen bu günlerden de güçlü çıkacaksın. Dışarıda seni soran, sana selam gönderen ve seni bekleyen çok fazla insan var. Kendine dikkat et, yemek yemeyi sakın ihmal etme. Seni seviyoruz, seni bekliyoruz. Vallahi bana işte nasıl ulaşacaksın? Of İrem, bak bu radyo, ya şu an bunu dinlediysen 3 kere vur desem olmaz. Şey yap, yanına biri ziyarete geldiğinde ona söyle dinleyip dinlemediğini. O kişi de bana ulaşsın, ben bileyim. Ara ara sana böyle ufak ufak gönderirim kız mesajlar. Şimdi evet, ben tamam gidiyorum artık. IFM'deydiniz. Ben Selim Aydemir. Şimdi mikrofonu DJ Bay Keleş'e vereceğim. Az sonra Mahkum Saati sizlerle beraber olacak. Hoşçakalın.

Yasak bana gözlerini anlamak, ellerin bana yasak. Ah olaydın, yüzünde sürgün, yatağında mülteci, vatanın, ana yurdun olaydın.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.
3: En büyük kim? Arıza. Hastasıyız dede.
4: Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ben yayından arayın demediğim sürece lütfen ama lütfen aramayın. Hazırlık yaptığımız belli, yayına bile geç kalıyoruz fark ediyorsanız. Evet, bölgenin lider frekansında Arıza Show tüm güzelliğiyle başlıyor. Bugün 10 Eylül Perşembe ve Arıza Show yine burada, haberiniz olsun. Bu saat itibariyle her zaman olduğu gibi canlı bağlantılarla başlıyoruz. Canlı bağlantılarla başlıyoruz. Bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız aktif. Nereden aramak istiyorsanız, nereden aramak istiyorsanız her yerden arayabilirsiniz. Bu saat itibariyle, şu an itibariyle her yerden bizi arayabilirsiniz. Fark etmiyor nerede olduğunuz.
5: Derman arat.
4: Evet, Nazilli, Aydın, Çin'e, Dalaman, her yerden bu saat itibariyle arayabiliyorsunuz. Evet, bu saat itibariyle arayabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir bakalım, hattımızın ilk konuğu kim? İlk konuğumuzu şöyle bir alalım hemen. Alo.
6: Alo, selamünaleyküm abi, yayınlar.
4: Allah razı olsun.
6: Abi nazile işte Mustafa Yüksel.
4: Evet Mustafa, zaten tanıdım, ilk sıraya gelebilmek için tak tak tak tak arıyorsun.
6: Abi tak tak tak, kollarımla kalkmıyor bugün biraz fazla spor yapıyorum.
4: İyi de ben zaten ara dediğimde arasan gene aynı arayacaksın.
6: Abi o zaman ilki yakalatıyoruz, olmuyor.
4: Yakalatmazsın, niye yakalatacaksın ya?
6: Abi benden beraber kaç kişi var biliyor musun?
4: Hadi bakalım, kimlere sesleneceksin?
6: Abi buradan kapalı açığa sesleneceğim.
4: Hadi seslen o zaman bakalım.
6: Kapalı canım kuşaklık olan benim çocuğu Aslan abim Celal Koççı'ya gelsin. C15 Koğuş'un başkanı Cemal Çadırcı'ya gelsin. Ekrem Beyazman, Esen Beyazman, Hasan Ahmet, Sivas kardeşim Kenan Suskesinci, İnan Kıvcı, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Onur Şahin, C18 Koğuş'un etmek olan mahalle çocuğum Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel Kitliksoy, Hakan Mimaroğlu, E1 Koğuş'un etmek olan Şener Baştan, Emin Şahan, Özcan Korkmaz, Hala Dayı, 60 Dayı, Cihan Koğuş'un yapmakta olan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere, B8 Koğuş'un yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi.
4: Evet.
6: Nazilli Açık'a gelelim abi. Nazilli Açık'a yapmakta olan akrabam Aytekin Eser.
4: Evet.
6: Nazilli Gülüş, Turan Saltıntaş, İbrahim Kuvucu, Muammer Sakallı, Hayat Atar, Tolga Oruç, Ali Bulut, Veli Aydın, Sedat Çimşek, Rahmi Kayalar, Ali Berk Küçük, Hayrettin Kocaman, Mervet Güney, Neşat Özcan, Seraj Kelşükü, Aydın Kapalı'da yatan değerli abim Mahmut Ayarsan Sar, Vedat Düzgün, kardeşi Suat Düzgün.
4: Evet.
6: Koça Açık'ta yatan amca Mustafa Yüksel, Bayan Koğuş'unda yatan Elveda Kart, Deniz Dikmen, Aslı, Yağmur, Kadriye, Esra, ondan sonra Nazilli Açık'ta yatan Denizli Ümit Kaba, Yunus Kahyaoğlu, Mahmut Ayar Totti, bizim cezaevinin içerisi, ondan sonra Mustafa Alan, Mıçi, Sinan Kaya, Turgut Çansel, Nesim Karaefe,
4: Evet.
6: Elcik. Yeğenim Fransa Kuntayış. Aleyhan Bak. Çakma Kesper. Ömer Bayrak. Erdal Güler. Mutlu Meke. Namı Değer. İncirli Ovalı. Skeçi Arap Dayı.
4: Evet.
6: Şeytan İsarlı Neşat Özcan. Abi. Ondan sonra Ali Taşlar. Mustafa Yaşar. Aytekin Eser. Nazmi Gülüş. Serhat Akgüz. Hamza Daşçı. Abi söyleyeceklerim bu kadar. İstek parçama geçiyorum.
4: Tamam, onu da söyle.
6: Ahmet Kaya içimde ölen biri var.
4: Bir dakika. Ahmet Kaya.
6: İçimde ölen biri var. Bu parçamı abi Hayrettin Kocam hayır.
4: Biri var. Tamam, bu kadar mı?
6: Bu kadar abi.
4: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hemen hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Ben Turan Kalkımsaç, Nadir Açık Gizeminden.
0: Evet Turan, kimlere sesleneceğiz?
1: Ne yapayım, abi nasılsın?
0: İyiyim vallahi, koşturmaca devam.
1: İyi,
0: bilgisayarla uğraşıyorum burada. Fon müziği bile seçemedim evet, yani düşün. Evet,
1: Allah razı olsun. Sesimizi her yere duyurduğun için abi.
0: Eyvallah, senden de. Kimlere sesleneceğiz?
1: Abi buradan kapalı yeten, Nazile kapalı yeten kardeşlerimize, abilerimize seslenmek istiyorum.
0: Tamam, seslen
1: Burak bakalım. Burak Uğraş kardeşim, namı değer Tuleşenko, Ser Engin Akgüz, Mehdi Karataş, Emrah Deniz, Kadir Yetim, yetimlerin babası, Serhat Demir, Serkan Demir, Suat Bulum, Ahmet Efe Yalvaç, Burhan Yeten kardeşim, Barış Akgüz, Egemen Güney, Yagi, Cüneyt Küçük, Ozan Ettu, Hakan Mimaroğlu.
0: Evet.
1: Hakkı Oğuz, Resul Karayefe, Dalaman Yeten dostlarım, Süleyman Çine, Metin Yıldız, Tercan Başboğa, Deniz Çaltuş, Lalo, Nazilli Açık'ta yeten kardeşlerim, Ferhat Akgüz, İbrahim Duran, Ümit Kaba, Erdal Güler, Mustafa Yüksel, Ahmet Sevinçer, Sinan Öz, Hayrettin Kocaman, Ahmet Aksoy, Çaycan'da çalışan Çakır, namı değer Ali Bulut, Ozan Küçük, Onur Yaşım, Cüneyt Güzel, Cüneyt Yezerge, namı değer Totti, Umut Keskin, Yusuf Ergen, Kepçeci, Sultan Sarlı, Turgut Çanser, Ali Anbak.
0: Evet.
1: Abi buradan istek parçamı da söyleyeyim. Hatta önce gecenin sözünü ben söyleyeyim abi de.
0: Tamam, söyle bakalım.
1: Sesin az geliyor bir tane. İnsanoğlu nankördür, bilemezsin kalbini. Kime güzellik yaptıysan ondan kolla kendini. Abi istek parçama da geçeyim.
0: Tamam, nedir istek parçan?
1: Damla Arıcan'dan. Hangi parçaydı Damla Arıcan'dan? Damla Arıcan'dan güzel bir parça olsun be abi.
0: Tamamdır. Damla Arıcan'dan bir parça belirledik. Bu kadar mı?
1: Aynen. Bu kadar abim benim.
0: O zaman kendine iyi bak.
1: Çok Allah'a teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah,
1: abi. Allah razı olsun.

0: Evet, saat kavramını kaldırdık demiştik. Nereden aramak istiyorsanız oradan arayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ve ben Şeytan İnsan'ın Neşat Özcan.
0: Evet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın abim benim?
0: Allah'ıma bin şükür olsun işte, sürünüyoruz.
1: Sürünüyor mu?
0: He, vallahi bilgisayarın şu an bak, bilgisayar yüzünden hiçbir şey yapamıyorum.
1: Niye, ne oldu?
0: Kilitlendim kaldım. Vallahi niye? Bilmiyorum, bilgisayar işlem yapmıyor şu an. Bekliyorum.
1: Allah Allah.
0: Vallahi aynen öyle bekliyoruz. Sen kimlere sesleneceksin?
1: Nazlı'yı kapalı etmekte olan Beyat Koç'una bulunan değerli kardeşim Özcalı Bedava ve Bayan Koç'una bulunan özeline.
0: Evet.
1: Cengiz Ergin, Umut Geyik, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, B5'te bulunan değerli abim, kıymetli abim Ergin Akar, Halil Attın Kaynak,
0: evet.
1: Beydi Koç'una bulunan değerli kardeşim Emre Tural, değerli abim Ersin Demir, Metin Kartaş, Cevili Koç'una bulunan değerli dayımız Engin Akgüz, İzmir'i Burak Buraş, Keçelo. Bu parası gizle çıkıyorum, haberin olsun. Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Batan
0: Sen mi izle çıkıyorsun?
1: C7 Koç'tan bulunan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü. C9 evet. Koç'tan bulunan değerli abim, kıymetli abim Cengiz Demir, İsmail Orasan, Serhat Demir, Kadir Yetim. D11 koşuna bulunan Serdar Türün, D15 koşuna bulunan değerli kardeşlerim Medet Aydın, Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir'de bulunan önüne.
0: Evet.
1: D4'te bulunan Erkan Akbalık, Yage'ye gelsin, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Karademir, D1 koşuna bulunan Sinan Orasan ve Aydın Kapalı Etmant olan değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Sercan Sevingen, değerli abim İsmet Akkalay, Beytul Aybi, Nazlı Elçak'a geçmek istiyorum.
0: Evet.
1: Değerli kıymetli abim Mehmet Akkoca, değerli abim Emrah Demir, Yusuf Çelik, Yusuf Ergen, Ömer Dumanoğlu, Hadican Altınalan, Tercihler Kralı Şükrü Kılıç, Mustafa Yüksel kardeşim, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Hayrettin Kocaman, Yunus Kahyalı, Namı Dertoti, Mustafa Alan, Yani Bıçak kardeşim, Karan, Turan Sakuntaş ve Nazlı Açık'ta sayamadım. Değerli kardeşlerim, değerli abimlerime gelsin.
0: Evet.
1: Ve Dalaman Açık cezaevine sevk eden kardeşim Deniz Çatuş, burada açıkta yatmakta olan kardeşim Sevki Sert ve Çin Açık'ta bulunan İzmir Sürüklü, İzmir Sürüklü'ye gelsin ve oradaki açıkta bulunan değerli kardeşlerime gelsin, değerli abimlerime gelsin, İsmet Hayatım'ın kardeşlerime gelsin.
0: Evet.
1: Ve son olarak da İstanbul Sivri 5.0'da yatmakta olan değerli kardeşim Orhan Özcan'a gelsin. Nazlı Açık'ta Turgut Çakır Katırcı.
0: Sesin gidiyor.
1: Koray Şentürk.
0: Evet.
1: Oğuzhan Aksel. Ve abi bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: İstek parçam Ferhat Tunç'tan Özgürlük Mahkumları.
0: Ferhat Tunç.
1: Özgürlük Mahkumları.
0: Özgürlük Mahkumları. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Evet, bu kadardır.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Görüşürüz.
0: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Valla kendime var ya, bir fon müziği bile seçemedim ya. Yemin ederim var ya. Evet, devam edelim. Şöyle bir bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben Nazil Açık'tan Turgut Cansert.
0: Evet Turgut.
1: Nazil'de kapalı yatar arkadaşlarıma selam gönderecektim abi.
0: Tamam, gönder bakalım.
1: Uğur Durmuş, Recep Masat, Faik Küçük, Saik Küçük, Hakan Diriker, Burak Uğraş, Batuhan Altındiş, Orhun Dülger, Adem Köse, Ramazan Solmaz, Emrah Ülker. Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
1: Ferhat Uyanık.
0: Evet.
1: İstek parçama geçeyim abi?
0: Evet, geç.
1: Ahmet Kaya'dan. Yusuf Çelik bir daha abi, Nazil Açık'ta yatan. Emirhan Taşdemir, Turan Salkımtaş, Mustafa Yüksel, Erdal Güler. Abi bunlara çok selam gönderiyorum.
0: Evet.
1: Resul Karefe. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi abi.
0: Ahmet Kaya Kum Gibi.
1: Evet abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun abi, iyi akşamlar, kolay gelsin.

0: Bakalım hemen hattımızın ucuna kim geliyor? Evet, Türkiye ve Suyo saatlerimiz 19.45. Nereden istiyorsanız oradan arayabilirsiniz. Ve bakalım şöyle hattımızda kim var? Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
1: Nasılsınız?
0: İyiyiz. Sen nasılsın?
1: Çok şükür vallahi biz de iyiyiz. Yuvarlanıp gidiyoruz buralarda.
0: Sen Nazilli'ye mi geldin?
1: Abi Nazilli'ye geldim ben.
0: Abi sen Türkiye'yi gezdin ya.
1: Türkiye'yi gezmedim ya, şeydeydim ben, Burdur'daydım, buradan gönderdiler bizi.
0: Tamam, onun öncesinde de Şakran'da mıydın, neydin?
1: Hayır, Erdal Güler.

0: He, sen Burdur'dan buraya geldin şimdi.
1: Bir aralar Burdur'da konuşmuştuk ya seninle.
0: Evet, evet,
1: bu
0: doğru.
1: Neden oldu diye. Evet. Bir muhabbetler konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Tamam, şimdi, nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyim vallahi şimdi. Döndün yani geri evine.
1: He, sevk geldim abi, sevk.
0: Ha, iyi, hayırlı uğurlu olsun o zaman.
1: Burada kendim yazsaydım geriye gelemiyordum da. Gönderdikleri için hakkım vardı. Hakkımı buraya kullandım, buraya geldim.
0: Tamam, sıkıntı yok.
1: Geldiğime de bir pişman oldum, onu da söyleyeyim.
0: Allah, orada daha mı iyiydi?
1: Vallahi orası güzeldi ya. Çalışıyorduk bir de orada.
0: Orası daha iyiymiş vallahi.
1: Yani. Çalışma konuları iyiydi.
0: O zaman geri sevk historiye gidiyorum ben de.
1: Cezamı nasıl kaldı artık? Ne yapacağız orada?
0: Hayırlısı o zaman ya.
1: Tamam abi, nasılsın, iyi misin? İyi
0: şükür vallahi inşallah. İyiyim ben, aynı. Koşturmaca devam.
1: Vallahi biz de işte cezamızı bitirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bir şey yok bunun.
0: Biter biter Allah'ın izniyle.
1: Bitiyor Allah'ın izniyle. Geçmeyen günler yoktur.
0: Aynen öyle.
1: B1'e seslenmek istiyorum abi. B arkadaşlarımız, dostlarımız var.
0: Tamam, onlara ben gelsin. Mikrofonu bıraktım sana.
1: Çocuklarıma gelsin. Zara'dan bir tane şarkı isteyecektim.
0: Zara'dan bir
1: sağım
0: şarkı.
1: Sağım yalan, solum yalan.
0: Zara'dan... Bir dakika, sağım Zara yalan, yazalım. Solum yalan. Sağım yalan, solum yalan. Tamam.
1: Evet. Açıktaki bütün dostlara gelsin. Bir de sana gelsin.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Var mı isteğin abi?
0: Canın sağlığı.
1: Tamam.
0: Kendine iyi bak.
1: Et, iyi akşamlar.
0: Sen de Allah'a emanet sağ olasın.
2: Hani en sevdiğini kaybettiğinde için...
0: Evet, bakın tekrar hatırlatıyorum. Nereden ararsanız arayın. Dalaman arayabilir. Ondan sonra Aydın arayabilir. Nereden? Çin'e. Nereden istiyorsanız oradan arayın. Böyle saat olayını kaldırdım ya. Vallahi öyle olmuyor. Hak geçiyor. Bakalım hatta kim var? Alo.
3: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar. İyi yayınlar. Nasılsın?
0: İyiyim vallahi. Sen nasılsın?
3: Şükür ne olsun. Biraz hastayım. Sesler gitti.
0: Aha. Vallahi dur bir kış gelsin, öyle hasta ol. Yazın havalar hasta
3: güzel,
0: mı?
3: Havalar güzel ama üşüttük herhalde.
0: Abi evet, bir 3-4 gündür sabaha karşı buz gibi oluyordu, ben de fark ettim. Belki ondan üşütmüş olabilirsin.
3: Aynen abi, havalar biraz geceleri serin olmaya başladı.
0: Ama dikkat et yani, yazın hasta olunmaz, bekle bir kış gelsin ya.
3: Aynen abi.
0: Kimlere ben sesleneceğiz?
3: Dalaman'da arıyorum, Açık Cezaevinden Süleyman Çin'e.
0: Evet, kimlere sesleneceğiz?
3: Aydın'dan bir gireceğiz abi. Dalaman'dan çıkacağız.
0: Tamam.
3: Her zaman gibi. Başlıyorum.
0: Başla
3: abi.
0: Bakalım, haydi.
3: Aydın'a etip kapalı cezaevinde yatmakta olan Salih Ot Ağam ve Mustafa Kurtulan Ecem'e ve kardeşlerine, Çelebi Karataş'a, Sansar Vedat Düzgün'e ve tanıklara gelsin. Nazil Etbi kapalı cezaevinde yatmakta olan Gökhan Ergön, Sayın Tanju Ünal'a, Kut Aydın'a, Cengiz Ergün kardeşime, Sinan Kıvıcı kardeşime, Onur Dalkıran kardeşime, Onur Geyi'ye, Yusuf İslam Yıldırım'a, Serkan Ertem'e, Mehmet Elci'ye, Süleyman Elci'ye, Mahmut Gülfiden'e, Mukatter Kırbaç'a, Davut Bozyed'e, Orhun Dülger'e, Uğur Durmuş'a, Serkan Su'ya, Ahmet Eken'e, Melik Kartal'a, Sait Küçü'ye, Allop İbo'ya, Burak Uğraş'a, Batuhan Balcı'ya, Mertcan Balcı'ya, Batuhan Altınbiş'e, Doğan Zeybe, Batuhan Duman'a, Mustafa Kilercioğlu'na, Onur Artık kardeşime, Selim Apa'a, Suat Fulum'a, Recep Masat'a, Hasan Aydoğdulu'ya, Emrah Duru'a, Yusuf Uçarcı'ya, Yasin Karabar'da, Uççi Hüseyin Avni Demirkol'a, Emin Başboğa'ya, Ahmet Efe Yalvaç'a, Bayram Yalvaç'a, Seyli Çevikel'e,
0: evet,
3: Yaşar Şentürk'e, Ramazan Akgün'e, Tuğra Söven'e, Mustafa Güler'e, Mehmet Yüre'ye, Mustafa Ayıldız'a, Turgutcan Gündoğdu'ya ve tanıdık tüm dostlara gelsin. Nazilli Açık Cezaevinde yatmakta olan kardeşlerime ve arkadaşlarıma, Kudret Elci'ye, İbrahim Kıvcı'ya, Necat Elci'ye, Mehmet Elci'ye, Şafak Aksu'ya, Ali Berk Küçü'ye, Hakan Öğe'ye, Mehmet Öğe'ye, Erdal Güler'e, Hayrettin Kocaman'a, Tuğla Talkımdaş'a, Yusuf Çelik'e, Sinan Öze ve tanıdıklara gelsin. Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Çaki dostum, Cafer Çamdeveren kardeşime, reklamın iyisi kötüsü olmaz ve oradaki arkadaşlarına gelsin. Dalaman açık cezaevinde yatmakta olan kardeşim Serhat Günbey'e, kardeşim İsmail Erdemci'ye, Sarı Hüseyin Güler'e, Şaşal Metin Yıldız abime, Ekrem Kocaman abime, Yunus Gök'e, Kenan Ota, Yunus Emre, Yunus Bilgiç'e, Onur Çobanoğlu'na, Sercan Başboğa'ya, Burhan Ulaş'a, Tekir Sezgin Korkmaz'a, Acarlar'dan Cevdet Güvenci'ye, Tolga Malay'a, Konyalı Ahmet Yaşar'a, Aydınlı Ali Çobakçıvan'a, Aydınlı İlhan Dağ'a, Cihan Kolay'a, Sökeli Murat Doğan'a, Sökeli Tayfun Erkan'a, Sökeli Ahmet Kacar'a, Can Hüseyin Akın'a,
0: evet,
3: Hasan Özveren'e, Denizli Mustafa Deveci'ye, Semih Deniz'e, Dursun Teker'e, Ömür Akdağ'a, Yiğit Öztürk'e, Hüseyin Sergen Seri'ye, Aydınlı Serkan Öcal'a, Karamanlı Bahadır Han Kılıç'a, Ballı Mevlüt Zengin'e, Fatih Gezeller'e, tüm mahkumlara gelsin ve selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Biz nasıl olsa biz de iyiyiz. Tekrardan Allah'ın izniyle tekrardan eski günlere dönmek dileğiyle ve parçamı da gönderiyorum abi.
0: Tamam, nedir o?
3: Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir.
0: Azer Bülbül Her An Her Azer Şey Olabilir.
3: Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir.
0: Bu kadar mı?
3: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Kendine bak, Allah'ın zor iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, sağ olasın. Görüşürüz. Evet, devam ediyoruz. 19.53 Türkiye Vestiyo saatlerimiz. Vallahi var ya, kendime daha fon müziği seçemedim. Bu bilgisayar bazen böyle bir aşağı doğru sallayasım geliyor. Abi, yani nedense bu benim arşiv bölgemde oluyor böyle sorunlar. Evet, 19.53 Türkiye Vestiyo saatlerimiz. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Sonra ne yapacağız? 20'de bir şarkı arası vereceğiz. Bilginiz olsun. Bekliyorum ben. Varsa canlı yayına bağlantı yapmak isteyen buyursun gelsin. Vallahi sonra tren kaçtı filan olmasın. Vallahi. Aha.

Evet, bu arada Muğla ve ilçelerinde 107.8'deyiz. Muğla ve ilçelerinde 107.8 MHz'deyiz. Bilginiz olsun. Aydın ve ilçelerinde 100.5'teyiz. Başka frekanslarla karıştırmayın.

0: devam ediyoruz. 19.56 20 itibariyle bir şarkı arası vereceğim dedim. Ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun. Geldin mi sen? Bilal.
1: Geldim abi. Efendim abi.
0: Ne yapıyorsun?
1: İyi abi, Fener maçını izliyordum da.
0: Ben gidiyorum
1: aklım,
0: o zaman.
1: Yayının olduğu aklıma geldi. He. Ondan direkt telefona koştum.
0: Allah Allah.
1: He. Tabii yayını kaçırmamak lazım.
0: Anladım tamam.
1: Bugün abi senin aracılığından buradan biladerime, canımdan çok sevdiğim Muhammed Düze kardeşime selam göndermek istiyorum.
0: Evet.
1: Bu sefer abi onun istediği şarkıyı isteyelim, ayıp olmasın. Azer Bülbül'den Erken Gördüm Hayat şarkısını ona armağan ediyorum.
0: Azer Bülbül.
1: Tüm tanıdıklara buradan selam olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Koş koş maç bitiyormuş.
1: Fenerbahçeliyim abi de. Maçı da var şimdi, doğru söylüyorsun.
0: Tamam o zaman. Hadi Allah'a emanet, kendine iyi bak o zaman.
1: Hadi abi, sen de görüşmek üzere.
0: Hadi görüşürüz. Aha, bu bilgisayar öldürecek beni vallahi.
2: Ayrılık.
0: Evet, ben bir şarkı göndereceğim ama şarkıyı gönderecek panelim bile gitti yani. Düşünün artık, o kadar sıkıntılı bir durumdayım. Şöyle bir şey yapabilir miyim diye bakıyorum. Yapabilirsem, becerebilirsem bakıyorum ama olabilir mi diye düşünüyorum. Bakıyorum. Evet. Vallahi ben büyük ihtimal şu yayın bilgisayarını bir kapatıp açmam lazım. Biraz çene patlatayım ben ya, değil mi? Evet, şöyle bir yapalım ben. Bir dakika ya, şunu bir ayarlayayım ben. Ne olacak, değil mi yani? Şöyle bir yapalım ya da şunu şöyle yapsam olur mu acaba? Erkenden kurtarabilir miyim diye düşünüyorum. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.58. Valla bir şarkı arasına girecektim ama bilgisayardan dolayı giremiyoruz. Bakalım hatta kim var? Alo.
3: Alo, selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Hayrettin Kuru.
0: Evet Hayrettin.
3: Abi geçen sefer aramıştım ya.
0: Her zaman arayabilirsin. Açığız yani, sıkıntı yok.
3: İyi abi. Ben birine seslenmek istiyorum da arkadaşlara.
0: Hadi seslen bakalım bir.
3: Tamam abi. Aslan kardeşim Oğuzhan Katılmış'a, Murat Uzun'a, Halil İbrahim Köseme, Sezgin Uçaş'a.
0: Evet.
3: Hakan Karakaş'a, Sabri Curacı'ya, Tarık Ulay'a, Soner Bülbül'e, İbocan Acar'a, Tolga Gayır'a, Ulaş Tekeş abime, Cengiz Yatas abime, hızlıyım ama, Ekürüm Erco'ya, İstanbullu Murat Çapkın'a, Kemal Tokgöz'e, diğer lakabıyla Teko'ya, Metin Kırbaş'a, evet. Osman İbo'ya, Sergen Yumuğa, Doğukan Gence. Bir abi kapalı da var. Kapalıya geçmek istiyorum. Bunlar açıktaki Aydın Açık Cezaevi olanlar.
0: Tamam, geç bakalım.
3: Tamam abi, kapalıda Mehmet Erolan abime, Aslan abime. Çok çok selam olsun. İbo'ya.
0: Evet.
3: E5 koşusundaki Salih Yılmaz'a, Selim Sümbül'e, Selim Şahin'e, yetimlerin babası Kadir Aydın'a, Aydın Toprağa, Ortim Zeynel Şimşek'e, Erol Kutlu Türkiye'ye, Murat Aydoğdu'ya, Salih Oğuzhan Kavaş'a.
0: Evet.
3: Cemal Yeşil'e. O Cemal abim hangi cezaevinde olduğunu bilmiyorum ama çok çok selam olsun. Bir daha evet. Çin'e de Aziza Alimoğlu'na.
0: Evet.
3: Burak Ünal'a. Taner Tüncer'e çok çok selam olsun abim.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: Tamam. Ne çalacağız?
3: Bir daha abi, bir kişi daha var. Tamam abi. Ha, Bilal Düz'den Muhammed Düz'e çok çok selam söylüyormuş. Ona da söyleyeyim.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
3: Tamam abi. Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
3: Müzik olarak Ali Kınık'tan Neredesin Reis. Ali Kınık'tan Neredesin Reis.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
3: Sen Allah'a emanet.
0: Görüşürüz. Vallahi ben bir şarkı göndereceğim. Şu işte bir uğraşmam lazım. Şöyle bir bakalım. Bir canlı bağlantı da alacağım. Ondan sonra şarkı arasına gireceğim. O şarkıyı dinleyeceksiniz. Ve bakalım şöyle. Şöyle bir bakalım. Alo.
4: Alo.
0: Evet.
4: Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
4: Abi ben Aydın Açık'tan Doğukan Genç.
0: Evet Doğukan.
4: Abi selam göndermek istediğim isimler okuyayım ben. Müsaade
0: hadi oku bakalım. Bıraktım mikrofonu.
4: Aydın Kafalı'da yatmakta olan Aslan Dayım Yıldırım Küpe, Yakup Çantosu'na, Ziya Ateş'e,
0: evet.
4: Orçun Karaağaç'a, Sarı Mustafa'ya, Ahmet Düğen'e, Taner Doğan'a, Hasan Çalışkan'a, Erkan Bala, Müjdat Akın'a, Cavit Girgin'e, Murat Batuhan Özbay'a, Hasan Baldan'a, Mehmet Erol'a, İzmirli Mami'ye, Ömer Ok'a, Fırat Ömen'e, Özgür Bakışkan'a, Fırat Yıl'a, İsmail Uğur Uzman'a, Aslan abi Memo Ateş'e, Uğur Gültekin'e, Emrullah Oğuz'a, Çine Kapalı'da yatmakta olan Birkan Akbay'a, Yiğitcan Küpe, Nazilli Kapalı'da yatmakta olan Umutcan Dönmez'e, Aydın Açık Cezaevinde yatmakta olan Aslan Dayım Ulaş Tekeş'e, Aslan abim Yavuz Yılan'a, Çamur Mehmet'e, Diyar Kaya'ya, Ahmet Kula, Bayram Tekin'e, Kote'ye, Osman Yılmaz'a, Hızlı İmam'a, İzmirli Tansel'e, Metin Kırbaş'a, Pompaş
0: evet.
4: Hüseyin'e, Mehmet Akşit'e, Berbat Nazmi'ye, Çeto Başkan'a, Aydın'ın yerli eskobarı Halil İbrahim Gümüş'e, Faruk Şimşek'e, Halil İbrahim Kösem'e, Oğuzhan Katılmış'a, Bayram Azer'e, Erco'ya, İbrahim Erdem'e, Avni Cengiz'e, Oğuzhan Varhan'a, Ali Özen'e, İbrahim Özbay'a, Erkan Yılmaz'a, Halil Çobanoğlu'na, Eren Ünal'a, Ömer Yalı'ya, Mithat Can'a, Şahan Ulukan'a, Adem Dinç'e, Çelebi Karataş'a, Ramazan Yavaş'a, Tarık Ula'ya, Hayrettin Kuru'ya, Oktay Kaçmaz'a, Park Bahçe'de çalışmakta olan Aslan Abi Meray Kuyucu'ya, Hortum Serkan'a, Mustafa Kamber'e, Vasfi Kona'ya, İsmail Güneş'e, Taşkın Karaman'a, Özcan Aşı'ya, Doğukan Çeli'ye, Tolga Karata'ya, Mehmet Şenses'e, Çılgın Sedat'a, Çin Açık Cezaevinde yatmakta olan Aslan Abi Maşim Erkun'a, Uğur Uygunç'a, Emre Öztürk'e, kıymetli kardeşim Emre Gülseven'e, Memduh Pişki'ye, Kemal Kaya'ya, Çamur Sada'ya, Necati Giray Akkan'a, Burak Ünal'a, Zekeriya Dere'ye, Ali Fatah Atlan Yürü'ye, Mert Efeto'ya. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz onlara?
4: Abi. Efendim abi?
0: Ne göndereceğiz?
4: Şarkının neydi? Ali Kınık Güllü Olmadı Yar.
0: Bir dakika. Ne söyledin sen? Ben anlamadım. Ali Kınık Güllü.
4: Ali Kınık Güllü. Evet.
0: Bir dakika yazalım. Ali Kınık Güllü.
4: Güllü Olmadı Yar.
0: Olmadı Yar.
4: Evet abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
4: Kolay gelsin abi.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet, bir şarkı göndereceğim dedim. Hasret çektiren utansın diyor. Bir gönderelim bu güzel Tahir Uçar parçasını. Onun hemen sonrasında canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Türkiye Vestiyo saatlerimiz 20.04. Haydi bakalım.

0: Evet, devam ediyoruz. Bu arada K3C İrem'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. K3 Aydın, K3'e sevgiler, selamlar olsun Arıza'dan. Bir pasta börek alırız diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum artık. Neyse, devam edelim. Türkiye ve Söz Saatleri 20.09. Ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor? Bakalım. Evet, hemen bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abicim, hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben de Alman Antikaza İnfaz Kurumu'nu arıyorum abi.
0: Evet.
1: Adım Çağlar Bakırcı abi. Nasılsın, iyi misin abi?
0: İyiyim Çağlar, sen nasılsın?
1: Şükür abi, iyi olmaya çalışıyoruz ya.
0: Allah iyilik versin diyelim ya.
1: Amin abi.
0: İyi olsak abi, biz zaten sana bir şey söyleyeyim mi? İyi olmaya çalışıyoruz ama gene bir yerden kötü oluyoruz. Hiç iyi olduğumuzu görmedim ben. Değil mi?
1: Sevcan abi, hayat şartları.
0: Aynen öyle valla.
1: Müsaaden varsa abi, kapalı olsun, açık olsun, abimizi, abilerimizle, kardeşlerimizi ismini söyleyeceğiz. Abi.
0: Mikrofon senin.
1: Abim, öncelikle Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yatan aslan abim Bülent Bakıcı'ya buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Beni merak etmesin, ben buradayım. Nacip olursa ben 20 yaşında izle çıkacağım. Hayrettin abi yanında bulunan Cem Oğuş, Can Oğuş, Emrah Temir, namı değer İlk Emrah.

0: Amca kızımız Ayten Bakırcı, Afyon Ayvalık yatan teyzem Elif Demir, Melisa Akgün kuzenim Şakran'da yatan, Yeliz Bakıran teyzem Balıkesir'de yatan, Ayreten abi Aydın Açık'ta yatan Semih Çatalbaş, Onur Karaduman, Mustafa Yemci, Ömer Çelik, Sibet Şen, Bilgen Ergöl, Necati Göl, Alpez Geldi, Yılmaz Kaynak, Muhammed Gürbüzer, Çin'e Açık'ta yatan Fırat Kızılkaya, Aykut Elekçi, Ayreten Şiko Kapalı'da yatan Göksel abiye de buradan Göksel Elekçi abimize çok çok selamlarımı gönderiyorum. Daraman Açık'ta yatan Mehmet Yöneka, Uğur Özen, Akın Kılıç, Sökeli Rıdvan abimize, Barış abimize, Sökeli Gökhan Arabacıoğlu abimize, Hüseyin Düzgen, Japon namı değer.
1: Evet.
0: Namı değer abi Sökeli abi. Ona da buradan çok çok selam olsun. Ayrıca abi Hakkı Tarakçı, namı değer Büdü abimiz. Oradan da buna çok çok selamlarımı gönderiyorum. Onun bir tek şarkısı var abi, onu isteyeceğim senden müsaaden varsa.
1: Nedir o?
0: Azer Bülbül belaya düştüm abi.
1: Azer Bülbül belaya düştüm değil mi?
0: Aynen abi, belaya düştüm abi. Bunu Hakkı Tarakçı abim istedi. Namı değer Güdülü. Kılıcan'ın eski yazılarından abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi. Hayretten abi. Murat Öz beni duyuyorsa içine kapalı yatan Murat abim mektubunu aldım. Hayretten kapalı yatan Mehmet Üçüncüoğlu. Onun da mektubunu aldım. Onlara en kısa sürede mektup yazacağım. Mektup yazamasam bile izne çıktım. Onlara mektubuna karşılık vereceğim abi. Beni merak etmesinler. Hepsi Allah'a emanet olsun. Bülent Bakırcı abi de buradan çok çok selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Beni merak etmesin. Diyeceklerim bu kadar abi.
1: Tamamdır. O zaman sen de Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet ol abi. Sağ abi ol. Bir de sana bir şey söyleyecektim abi.
1: Sor bakalım.
0: Sponsor olmak ne kadar abi? Bir abimiz soruyor da.
1: Valla sponsor olmak değişiyor. Aylık olarak paket olabilir. Aylık sponsor aylık olabilir bu programa. Abi? Değişiyor. Bana WhatsApp'tan ulaşması lazım.
0: Tamam abi, ben sana WhatsApp'tan çocuğa yazdırayım.
1: Bu numaranın WhatsApp'ına yazdıracaksın. Tamam mı? Oradan irtibata geçerler.
0: Tamam abi.
1: Tamamdır. Tamam, abi. Hadi Allah'a emanet.
0: Hadi Allah'a emanet olalım.
1: Sen de sağ olasın.

0: diyor Ferdi baba vallahi ya. Ne şarkılar varmış eskiden değil mi? Bakalım şöyle altta kim var. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: İyi akşamlar abi, nasılsın?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
1: İyiyim vallahi çok şükür abi, Allah razı olsun. Ben Dalaman Açık Çizlerinden Burak Kollaş abi.
0: Oo Burak, hoş geldin.
1: Eyvallah abim, hoş bulduk.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Anlamadım abi.
0: Kimlere diyorum sesleneceksin?
1: Aydın'a sesleneceğim abi.
0: Hadi seslen abi, bakalım bu Aydın bir arkadaşlar duysun seni.
1: Abi öncelikle Aydın Kapalı'da yapmakta bulunan abilerim Metin Koldaş, Çetin Koldaş, Apo Koldaş, amcaoğullarım Emrah Koldaş, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, Gökhan Usta abime, Barış Çelebi'ye, Muratcan Günüç'e, Mehmet Oruç'a, Yakup Demir'e, Fırat Yılmaz'a, Veyselcan Erşahin'e, Celal Taş'a, Onur Şeker'e,
0: evet,
1: Serkan Aydemir'e, Yakup Balan'a, Hamza Talay'a, Enes Öcal, Azat Şahin, Çağrı Sevinç, Muhammed ne diyorsun? Muhammed Yıldız'a, Celal Özcan'a, bu kadar abi diyeceklerim. Bir daha bir Eray Perker, Abdul Samet Soyer'e de çok çok selamlarımı iletiyorum abi.
0: Aleyküm selam.
1: Bir daha bir şarkı isteyebilir miyim?
0: Hadi iste bakalım.
1: Bir dakika abi. Abi bu Heba Olan Günler. Berrin söylüyor bunu.
0: Olan Günler.
1: Heba Olan Günler abi.
0: Tamamdır, yazdım ben onu. Bu kadar mı?
1: Eyvallah abi. Evet evet abi, bu kadar.
0: O tamam. Zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Eyvallah abim, sen de. İyi akşamlar.
0: Eyvallah. Elimde yırtık resmin. Evet devam ediyoruz. 20.15 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Geçen gün salı günü aramıştın da telefonu arızalıydı biliyor musun abi?
0: He.
2: Sesim tam sana gelmemiş. Sen dedin telefonu değiştir, öyle gel demiştin abi, öyle geldim abi.
0: Evet, telefonlar bozuk oluyor bazen ya. Ses evet, böyle evet, şeyden abi geliyor, boğuk geliyor yani.
2: Senin sesin çok güzel geliyordu da benimki sana gelmiyormuş abi.
0: Allah Allah. Gelir, seninki de evet, gelir abi ya. Hadi bakalım bugün sayalım o zaman.
2: Abi Dalaman'da yatan Metin Yıldız amcama, Aydın Nazilli'ye yatan Ramazan

0: Korkulmaz abime, Barış Akgüz abime, Barış Yaprak abime, Doğuş Namlı'ya, Hüseyin Çağlayan abime, Oğuzhan Gezer'e, Abdullah Şen abime, Süleyman Elçi'ye, Dalaman Açık'ta yatan Orhan Özcanmaz abime, Oğuzhan Bayram abime, Mustafa Dırlay abi. Başka da bir şey yok abi.
1: Başka da bir şey yok mu?
0: Şarkım var abi. Şarkım da Barış Manço'dan Gül Pembe.
1: Bir dakika. Barış Manço.
0: Gül Pembe abi.
1: Gül Pembe. Tamamdır. Evet. Nasıl bizim yayın orada, iyi mi? Ses filan iyi değil mi orada?
0: Evet abi, burası çok güzel abi ya.
1: Tamam. Kötüyse söyleyin yani, ona göre haberimiz olmuyor oradan.
0: 10 numara abi, herkese bekleriz abi. Otel gibi abi.
1: Orayı şeyi sormuyorum ben, cezaevini. Bizim radyonun yayını iyi mi orada yani? İyi çekiyor mu?
0: Abi.
1: Sıkıntı var mı?
0: Çok güzel abi ya, ben salı günleri, perşembe günleri dinliyorum abi.
1: He tamam, sıkıntı olursa söyleyin yani, arayın hemen. Baktın sıkıntı var, çalmıyor, hemen arayın bu numarayı gene siz.
0: Tamam abi.
1: Haber verin yani. Tamam, kendinize tamam, iyi bakın, Allah'a emanet.
0: Hadi iyi akşamlar abi.
1: Eyvallah. Ah ben bir zamanlar bu şarkıyı öyle öyle bir dinlerdim ki, bir bire bilsen değil mi ya? Aha, devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.17 ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Ses az geliyor. Aleykümselam.
2: Nasılsın abi? Günün hayırlı olsun.
1: Allah razı olsun da şu avize var ya, avize. Ona biraz evet, yanaş.
2: Tam ağzımın içinde şu an.
1: Heh, şu an bak çok güzel geliyor.
2: Nasılsın abi, iyi mi?
1: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
2: Abi ilk istek parçamı söyleyeyim de şarkının ismini unutmadan.
1: Tamam, hadi söyle bakalım.
2: Tahir Uçar, Hasret.
1: Tahir Uçar,
2: Hasret.
1: Hasret diye parçası var mıydı onun ya? Bakalım.
2: Yeni
1: tamam.
2: Yeni çıkmış galiba bu.
1: He, tamam, bende vardır o zaman. Evet.
2: Yoksa Neşet Ertaş'tan. Geçen hafta istek şarkım çalınmadı ama olsun.
1: Çalmıştır bak. Çalmadı değil mi? Hangi şarkı istediydin?
2: Ya. Ben şeyi söylemiştim. Onun adı Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'tan unuttum evet, ismini bak şarkı.
1: Tamam, Neşet her türlü listedeydi. Neşet'e attım
2: söylüyorum
1: ben.
2: Söylüyorum. Neşet Ertaş, yine haber gelmiş dostun elinden.
1: Evet bak, yine haber gelmiş, tamam mı? Ben onu Neşet'e attım. Bir tane Neşet çalmıştır orada. Çalmadı ha, deme.
2: Neşet çaldı. Neşet çalmadı değil ama o şarkı çalmadı.
1: O türküyü bulamamışızdır. Anla gari.
2: Olabilir. Evet.
1: Tamam. Kimlere sesleneceğiz?
2: Abi Aydın, açık ve kapalı yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, Orhan Tirit dayım, Ahmet Ballı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cemo Seyfettin Gül abim, dayım, Necati Gül abim, Bilginer Gül eniştem, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek abim, Gamalı İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Tereli Kayınço, Mişko, Fethi Karaduman, Safretcan Aydın Toprak, Hüseyin Babada, Ertuğrul Yılmazoğlu, Derman Babada, Savaş Ballı, İsmet İrdem, Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan eniştem, Oktay Çiğ kardeşim, Karaman Güvenç. Abi bunları selam olsun.
1: Aleyküm selam.
2: Nazilli açıkta yatmakta olan değerli abim Onur Deniz, Osman Menekşe, Ozan Küçük abim, Yılmaz İştar, Volkan Kaya, Veli Tıraş, Süleyman Akal, Ahmet Sertan Şan, Ali Berk Küçük, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öge, Memen Öge, Neşet Özcan, Escobar Ademli de, Tufan Arkan, Çağlar Başkan izinde yine selam olsun onunla, İbrahim Duran,
1: evet,
2: Kuvvet Elçik, Mehmet, Mahmut, Ali Amur, Hakkı, Oğuz, Turan Salkımtaş, Necat Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçik, Cüneyt Gezelge, Uşaklı, Mahmut Ali Hamur.
1: Evet.
2: Oğuzhan Akseli gelsin. Kubilay İbili abimi de gelsin. Mezi Kubilay İbili'ye. Mehmet Akkure'ye gelsin. Turgutcan
1: evet,
2: Sersi gelsin abi. Şimdi kapalı yatmakta olan abi Nazilli, İsmail Ülker, değerli kardeşim İsmail Ülker gelsin.
1: Evet.
2: Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Berat Yakoğlu, Basvan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Ucan Sert, Erkan Akbalık, Namı Değer Yage, Berkay Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kıvcı. Abi istek şarkımızı zaten söylemiştim daha önce.
1: Evet, yazdık onu.
2: Evet, gecen hayırlı olsun.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sen de iyi yayınlar.
1: Eyvallah, sağ olasın.

Evet, 20-30'da bir şarkı arası daha veriyoruz her zaman olduğu gibi. Varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Maç izliyorlar tabii. Maç daha önemli değil mi? Ben de gelmeyeceğim 2 gün. O zaman göreceğiz. Bak geldi. Geldi parça.

dünyaya. Beni sen attın çile.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım hatta kim var? Alo.
1: İyi günler, iyi yayınlar. Ben Nazilli Açık Cezaevinden Mahmut Amur, Uşaklı.
0: Evet, Mahmut Bey.
1: Sizden bir parça istemek istiyorum Uşak'tan. Sanatçımız Şevki Ünlü'den Bu Dünya Gappa Dünya'yı alırsanız.
0: Şevki Ünlü'den.
1: Şevki Ünlü'den. Uşaklı Şevki Ünlü'den.
0: Tamam, ben
1: bu
0: bak.
1: Bu Dünya. Efendim?
0: Bir bakayım, arşivde varsa göndeririz.
1: Arşivde vardır başkanım ya, olmaz mı?
0: Vallahi Şevki yerel Ünlü'den sanatçılar pek olmuyor ama bakacağız.
1: Ha, tamam başkanım. Bütün cezaevi için istiyorum ben. Nazilli Açık Kapalı. Bütün kader mahkumlar için.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar başkanım.
0: Tamamdır.
1: Herkese iyi yayınlar. Allah kurtarsın.
0: Karamonur. Tamam, Karamonur. Ben dedim Karamonur. Allah'a emanet.
1: Duyuyor seni zaten Karamonur.
0: Allah'a emanet. Karamonur, Karamonur diyor. Kendi diyemiyor Karam Karam. Bana kaç kutu borcu oldu? Olmaz böyle. Vallahi ya. Neyse, devam ediyoruz. Canlı bağlantılarla. 20-26. Bakalım hatta kim var? Alo. Aha, bir saniye. Gelemedin. Şimdi gelecek. Bir saniye beklersen. Evet. Şimdi geldi. Alo.
2: Abi ben Nazilli Açık'tan Alem Bak.
0: Evet.
2: Nazilli kapalı yatan Uğur Durmuş abime çok selam göndermek istiyorum.
0: Tamam. Gönder bakalım. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Sadece istek parçamı söyleyeceğim şimdi.
0: Söyle onu da.
2: Neşet Ertaş'tan.
0: Evet.
2: Karanfil suyu neyler?
0: Karanfil suyu neyler?
2: Suyu neyler?
0: Tamamdır.
2: Evet.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın.
2: Sağ olun.
0: Evet, bu arada ben şöyle bir listemi bir sayayım ya. Vallahi bayağıdır saymıyoruz. Başta değerli Ulaş Tekeş'e. Reis Ulaş Tekeş yok ortalıklarda ama olsun olsun. Dışarıda herkese selam söylüyor. Hızlı İmam Rüstem Süzer'e. Raif kardeşime, Raif Domurcu'ya. İnan Işık abimize, değerli İnan Işık abimize, Egemen Güney'e, Yagi'ye, İzmirli Bay Tansel'e, tüm Koldaş ailesine, Kaya ailesine de gelsin benden, Kaya ailesine de. Çağlar Başkan da yok ortalıklarda, Çağlar Başkan'a, Karam Onur'a, bol bol borçları oldu bana. Ondan sonra Selen kardeşlere, tüm Selenlere. Ondan sonra Yusuf Bagana'ya. Sevgiler, selamlar olsun beni duyanlara. Vallahi herkese, ismini sayamadığım herkese gelsin. Bakalım hatta kim var? Şöyle bir bakalım hattımıza hemen. Alo.
2: Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun.
2: Ben Nazilli Açık Cezaevinden Emirhan Taşdemir.
0: Evet, hoş geldin.
2: Ben açık Nazilli Açık Cezaevinde yatmak üzere olan Karam abim, Turgut Can Sert, Ali Ambak, Ferhat Uyanık abime şarkı isteğinde bulunmak istiyorum.
0: Evet. Bulun bakalım.
2: Sarılara Boyamışsın şarkısını istiyorum.
0: Sarılara Boyamışsın.
2: Evet.
0: Tamam, bu kadar mı?
2: Evet, bu kadar.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: İyi akşamlar.
0: Evet, Türkiye ve Sosyalitenin 20-29. Ben ne yapıyorum şimdi biliyor musunuz? Bir şarkı gönderiyorum hemen şöyle. Vallahi şarkıları da bulmakta çok zorlanıyorum ya. Çünkü giremiyorum bir dosyamın içine, şu an giremiyorum.

Evet, şöyle bir şarkı arası, bir şarkı arası veriyorum. Şarkı sonrası yine burada olacağız. Gönderdim vallahi, yazan kalem siyah desin, onun hemen sonrası buradayız.

0: special.
1: Evet, birliklerimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 20.35 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz. Ve bakalım hemen şöyle hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor? Alo.
2: Alo.
1: Evet.
2: Evet abi. Kolay gelsin.
1: Allah razı olsun.
2: Ben Osman abi, Osman Menekşe. Daha önce de görüşmüştük zaten.
1: Evet Osman.
2: Evet abi. Nasılsın abi, iyisin?
1: Şükür vallahi, koşturuyor. Sen nasılsın?
2: Vallahi biz de işte yatıyoruz.
1: En iyisi, ben yatamıyorum vallahi.
2: Evet evet.
1: Oturmaktan vallahi yorulduk.
2: Aa, tabii. Biz de gezmekten. Kimde? Ya işte burada değerli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlara bir selam göndereyim dedim.
1: Tamam, gönder bakalım.
2: Öncelikle Onur Yaşın, namı diğer Karan. Ondan sonra Onur Deniz, Ozan Küçük, Volkan Kaya, Süleyman Akan, Ahmet Canlı, Ali Berk Küçük, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öğe, Mehmet Öğe, Escobar Adem, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Kudret Elçik, Tuna Salkımtaş, Turan Salkımtaş, Necdet Elçik, İbrahim Kıvıcı, Mehmet Elçik. Ondan sonra kabalta yatan arkadaşlarımıza İsmail Ülke, Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Velat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlu Can Sert, Erkan Akbalık, Namı Diğer Yagi, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kurucu, Mehmet Özer abime gelsin. Özkan Karagöz kardeşime gelsin.
1: Evet.
2: Ünal Kılınç kardeşime gelsin. Turgut Can. Turgut Can'a gelsin. Bir de istek parçama geçiyorum abi.
1: Nedir o istek parçası?
2: Gökhan Gerçek'ten. İçeride dışarıda.
1: Gerçek içeride dışarıda. Bu kadar mı?
2: Aklım hep sende evet abi diyor şarkı.
1: Ha, öyle mi diyor?
2: Evet. Tamam. Hep bu kadar abi.
1: Tamam, o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sen de öyle abi, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Her şey için teşekkürler abi.
1: Sen de sağ olasın, siz de sağ olun. Evet devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle bakalım hattımızın ucunda kim var, kim var? Alo.
3: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Ben Enes, Nazil Açıcı'dan.
1: Evet Enes, hoş geldin.
3: Hoş buldum, nasılsın abi?
1: Allah'ıma bin şükürler olsun vallahi. Sen nasılsın?
3: İyi şükür abi, bildiğin gibi. Tahmin ettiğin gibi.
1: Allah iyilik versin diyelim. Elimizden başka bir şey gelmiyor.
3: Tabii tabii. Abi önce selam göndermek istedim. Abilerim, arkadaşlarım söyleyeyim.
1: Tamam, gönder.
3: Nazili Kapalı, B6 koğuşunda yatmakta olan Ilıcabaşlı Bedo'ya, Maho'ya, Turgut Can'a, ondan sonra Serkan Ertem abime, tüm B6 koğuşuna, sonra C12'de yatmakta olan Süleyman Elci'ye, ondan sonra Nazilli açıkta yatmakta olan Emirhan Taşdemir'e, bunlara selam olsun.
1: Evet.
3: Şarkımız da abi Enver Yılmaz'dan Müebbet.
1: Enver Yılmaz Müebbet.
3: Evet, Müebbet.
1: Tamam, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Allah razı olsun abime, teşekkür ederim.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucunda kim var bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Abi ben Nazilli Açık'tan arıyorum. Kudret Elcik.
0: Evet Kudret.
1: Abi ben buradan sizin aracılığınızda akrabalarıma, arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum Kabalı'ya.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Devirde yatmakta olan amcam Süleyman Elcik. Amca, öncelikle ellerinden yüzlerinden öpüyorum. İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Hiçbir şeye kafa takma. Evi de arıyormuşsun, bize selam göndermişsin. Selamını hep alıyoruz. Ebem de sana selam söylüyordur inşallah. Kendine çok çok iyi bak. Bizlere kafa takma. Allah'ın izniyle özgür günlerde görüşeceğiz dışarıda. Mahmut Gülfidan, ondan sonra Davut Bozyiğit, Mukadder Kırbaş, Namder, Muko Başkan, ondan sonra Mehmet Elcik. İnşallah sizler de iyisinizdir abi. Bizi soracak olursanız biz hepimiz iyiyiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. C8 koğuşunda yatmakta olan Ümit Bülgen. Abi inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Kendine iyi bak, onlarda başını belaya sokma. Ahmet Sevinçer'in de sana çok çok selamı var abi. Haberin olsun. C7 koğuşunda yatmakta olan selamı gider. Namı diğer kasap dayı. Ondan sonra Tamer Ayçiçek. Namı diğer üçgen Sökel Tamer Ayçiçek. Ondan sonra Mehmet Düre. Masum Güngör.
0: Evet.
1: İnşallah abi sizler de iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir altı koğuşunda yatmakta olan ana çocuğu Sinan Kıvcı. Abi inşallah sen de iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Kendine çok çok iyi bak. Özgür günlerde inşallah dışarıda görüşeceğiz. Ola abi sen de inşallah iyisindir. Sen de kendine çok iyi bak. Ondan sonra C12 koğuşunda yatan Süleyman Elcik. Aloğlu ne yapıyorsun, nasılsın, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz. Allah'a emanet ol, kendine çok çok iyi bak. Ondan sonra abi açıkta yatmakta oldum, arkadaşlarıma geçmek istiyorum.
0: Evet.
1: Mustafa Yüksel kardeşim, Necat Elcik, Mehmet Elcik, İbrahim Kıvcı, İncilovalı Arap Mustafa dayı, ondan sonra Tolga Uruç, Alper, ondan sonra Onur abi, namı diğer Karam, Şafak Aksoy, Aliber Küçük, ondan sonra Ali Rıza Uysal, namı diğer Kedi, Tostçular Kralı Ali Bulut, namı diğer Çakır.
0: Evet.
1: Abi bize tost yapmıyor zaten buradan bak abi. Sen onu bir uyar. Mustafa Yüksel isyan ediyor burada abi, isyan bayramı kaldıracak yakında.
0: Niye kaldıracak, hep ilke geliyor adam. Niye isyan bayrağı kaldırıyor?
1: Vallahi bilmiyorum işte abi, tost yapmıyor diye.
0: He.
1: Ondan dolayı.
0: Anladım. Bilmiyorum artık.
1: Neyse, o bizim yine tost yapmasa da, o bizim abimiz buradan duyuyorsa kendisini sevdiğimizi bilsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra buradan Dalaman'da yatmakta olan Süleyman Çin'e namı diğer kamyon. Abi ne yapıyorsun, nasılsın, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz. Evime varıyormuşsun, selamların geliyor bize. Biz de arıyoruz. Evdekilere selam söylüyor sana, iletiyorlardır inşallah. Sonra buradan Aydın Çin Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Cafer Çamdevren. Namı diğer Çaki. Çaki dayı inşallah iyisindir. Bizi duyuyorsan radyodan kendine iyi bak. Seni sevdiğimizi unutma. Allah'a emanet ol. Abi istek parçama da geçmek istiyorum.
0: Evet söyle bakalım.
1: İstek parçada Azer Bülbül, Melabedel, Vazgeçemem.
0: Bir dakika, Azer Bülbül,
1: Melabedel.
0: Melabedel ne ya?
1: Melabedel abi, Melabedel.
0: Evet.
1: Vazgeçemem.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu şarkıda özellikle Haliber Küçük abiye gelsin. Kendine iyi bak abi, Allah'a emanet ol.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet. Kendine iyi.
1: Tamam abi, kapatıyorum.
0: Valla ben bir şarkı göndereceğim. Bayağıdır Yıldız Tilbe dinlemiyorum. Şöyle bir şarkı dinleyeceğim. Ondan hemen sonrası yine buradayız.

0: Devam ediyoruz. Güzel bir yıldız sirve çalışması gönderdik. Aklım hep sende ve devam edelim hemen. Şöyle bakayım. Canlı bağlantıları zaten bitireceğim şimdi. Bilginiz olsun. Bakalım hemen hattımıza kim geldi? Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Kolay gelsin, ben Aydın Çin'den arıyorum da, Nihat Güneş.
0: Evet Nihat. Hoş geldin.
1: Evet abi. Hoş bulduk abi. Abi Johnny'yle yatan abimi arkadaşlarımı demek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abim Mehmet Güneş. Çok selam olsun ona abime. Sinan Güneş. Bilal Güneş. Azat Kul. Uğur Çakır. Aslan kardeşim Özgür Bakışkan. O sen John 2 koğuşuna gelsin abi. Selam olsun John 2 koğuşuna.
0: Aleyküm selam.
1: Bir de LED kapalı, Çin'e kapalı LED bine yatan arkadaşım, kardeşim Atakan Taşdemir'e gelsin. Ondan da daha iyisi Harun Taşdemir'e gelsin.
0: Evet.
1: Abi istek parçam da Şenol Evgi'den abi.
0: Evet.
1: Şenol. 70'lik devirim. Devirim güzeller bakışını abi.
0: 70'lik?
1: Devirim güzeller bakışını.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Aynen bu kadar abi. Sen niye burada bu kadar heyecanlanıyorsun ya? Çok saçma.
0: Böyle oluyor, yapacak bir şey yok.
1: Aynen abi.
0: Telefona gelince insan heyecanlanır.
1: Aynen abi.
0: Tamam, kendine iyi bak.
1: Tamam abi, kolay gelsin.
0: Hadi Allah razı olsun, sağ ol.
1: Eyvallah.
0: Abi telefona gelince heyecan oluyor ister istemez. Yani ben yıllardır, yani şöyle söyleyeyim, 2000 yılından beri bu işin içindeyim. Ben mikrofona çıktığımda ben bile heyecanlanıyorum. Bazen ne diyeceğimi şaşırıyorum yani. Konuşamıyorum. Böyle bir değişik oluyor. O yüzden zaten bir şey yok ki ya. Ne olacak yani, dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Biz o konuda rahat olun yani. Anladın mı? Biz burada normal bir şey yapıyoruz yani. Heyecan da olur, şey de olur. Olabilir. O yüzden hiçbir zaman zorla kimseye bir şey dinletmedim de. 2000 yılından beri bu işin içindeyim. Kimseye bir şey böyle zorla yaptırmadım. Yaptırmam da. O yüzden dinleyen dinler. Dinleyenin böyle başımızın üstünde yeri var. Dinlemeyenin de, hoşuna gitmeyenin de yapacak bir şey yok yani. Değil mi? Evet, varsa bir iki kişi daha alacağım, yoksa canlı yayınları kapatacağım, bilginiz olsun. Biliyorsunuz ki bağlanan bir daha bağlanamıyor. Evet, bu arada WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçiyorsunuz. 0532 686 78 37, 0532 686 78 37, WhatsApp'tan bizlere yazabiliyorsunuz. Hızlıyım ama Ulaş Tekeş'e sevgiler, selamlar olsun. Emirhan Selen'e de sevgiler, selamlar olsun. Emirhan kayıplarda valla. Emirhan'ı gören, duyan, bilen, bilmeyen. Valla o da kayıplarda, nerelerdeyse artık bilmiyorum. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.55. Canlı bağlantılar bu saat itibariyle son buluyor. Sırası gelen mesaja sıra sizde diye yazacağım. Evet, son bir kişi alalım bakalım şöyle. Kimmiş kimmiş bir bakalım. Evet. Alo.
2: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar abim.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Merhabalar. Ben Gökhan Batmaz.
0: Evet Gökhan.
2: Dalaman Açık'tan arıyorum canım abim.
0: Evet. Kimlere nasılsınız, sesleneceğim?
2: Nasılsınız? Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: İyiyiz vallahi, çok şükür. Sen nasılsın?
2: Şükür şükür abim benim. Gurbet ellerde yatıyoruz biz de.
0: Gurbet deme, orası daha iyiymiş, ben duydum.
2: Yok yok, çok fena burası.
0: Olur
2: tahta
0: mu?
2: Kuruları var. Tahta kuruları var, bir de çok nem var abi ya.
0: Ya nem olur, kışın iyi olur.
2: Vallahi bilmiyoruz artık, bakacağız.
0: Ama
2: İnşallah
0: şimdi bak,
2: güne...
0: şimdi sen diyorsun ya tahta kuruları var. başka kurular olsa ne yapacaksın? O zaman ne yapacaksın? İnsanın aynen da tahta abi. Kurusu var.
2: Aynen aynen.
0: O yüzden daha iyidir yani bence.
2: Valla alışamadım. 1,5 ay oluyor. Burdur'dan geldim abi, alışamadım.
0: Burdur daha iyi ya tabii. Hepsinden iyi Burdur.
2: Tabii. Serin yatıyorduk orada abi.
0: Tabii
2: ya.
0: Havası güzel, yeri güzel değil mi?
2: Aynen aynen abim benim. Hadi.
0: Yapacak bir şey yok abi.
2: Evet evet, yapacak bir şey yok. Nasip, İnşallah çıkar bir şey.
0: Valla Dalaman'a da Dalaman'a geldim ben. Dümdüz yerde ya cezaevi.
2: Evet.
0: Valla dümdüz yerde gördüm ya, dümdüz ova.
2: Aynen abim benim, aynen.
0: Öyle. Kimlere sesleneceksin?
2: Abim benim. Ben Nazilli'de yatmakta olan, Kapalı'da yatmakta olan biricik eşim için bir şeyler söylemek istiyorum.
0: Evet.
2: Bir tanem canım, seni çok özledim. Bu ayrılık bana çok koydu. İnşallah en yakın zamanda buluşuruz yine tekrardan. Bir kez daha anladım. Senin yokluğun çok kötü. Seni 10 yıl bekledim. Bir 10 yıl daha bekliyorum. Hiç sıkıntı yapma. İnşallah en tez zamanda çıkarız hep beraber. Çoluğumuza çocuğumuza kavuşuruz.
0: Evet.
2: Açıkta bir de abim benim, yatmakta olan Nazilli, açıkta yatmakta olan Erdal Güler kardeşime, Yüksel Çeli'ye, Variz Dayı'ya çok çok selamlarım olsun.
0: Erdal'ı da Burdur'dan mı tanıyorsun?
2: Erdal'ı Nazilli'den tanıyorum. İki kişi Nazilli'ye paket yaptılar. Oradan o orayı tekrar gitti. Ben Dalaman'a geldim.
0: Hayırlı uğurlu olsun o zaman.
2: Abim benim bir de Nazilli Kapalı'da B1 koğuşunda yatmakta olan.
0: Evet.
2: Şükrü Atman, Yaşar Çelik, Gültekin Kınalı, Efecan Kınalı, ondan sonra Mustafa Güler, Savaş Aksu, İbrahim Güler, daha aklıma gelemedikleri hepsine selamlar olsun.
0: Evet.
2: C13 koğuşunda yatmakta olan Sinan Toy, Adem Keskin, Ergin Altun, onlara da gelsin abim benim. Sıradaki
0: gelsin
2: parça.
0: Onlara da, evet.
2: Abim benim, senden Tahir Uçar'dan Sana Hasretim şarkısını istiyorum. Çalarsan sevinirim.
0: Bir dakika yazalım. Tahir Uçar, Sana Hasret.
2: Evet abim benim.
0: Tamam, bu kadar mı?
2: Bu kadar abim benim.
0: O zaman
2: eşime tekrardan selam söylüyorum. Çok çok öpüyorum onu, kucak dolusu. Kendine iyi baksın abim benim. Tek isteğim o.
0: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Sen de abim benim, hayırlı geceler.
0: Allah razı olsun, sağ olasın. Evet, bugün de canlı bağlantılarımızın sonuna geldik. Üstüne basa basa söylüyorum. Canlı bağlantılarımızın sonuna geldik. Ne yapalım? Şöyle bir şarkı arası, şarkı sonrası sırası gelen kişiye yazacağım. Bir saniye, şöyle bir şarkıyı ayarlayayım. Evet, hazır mıyız? O zaman güzel bir şarkı geliyor. Evet, WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. WhatsApp numaramızı ben tekrardan hatırlatayım. 0532 686 78 37. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Şimdi sırası gelen kişiye "sıra sizde" diye yazacağım. Bilgisi olsun. Yani radyoyu dinleyenler zaten biliyordur. İlk defa dinleyenler de sıra geldiğinde bir şarkı öncesi yazıyorum. Mesela şu an sırayla yazmaya başladım. Hemen şöyle güzel bir parça gönderiyorum. Onun hemen sonrasında ise mesajlarla devam haydi bakalım.

Evet ve birlikteliğimize artık mesajlarla devam ediyoruz. Sizler bizlere artık WhatsApp yoluyla sadece ulaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Sırası gelene de yazıyoruz. Sırası gelene yazıyoruz. Sıra sizde diye. Ve hemen şöyle okuyalım ilk mesajımızı. Bismillah diyelim. Haydi bakalım. Selamünaleyküm. Ben Nazilli, E tipinde yatmakta olan Ramazan Görüşük. İstemiş olduğum şarkıyı Aydın E tipi kapalı cezaevinde K3 koğuşunda bulunan Ağrılı hemşerilerim Ayşegül ve Bilge'ye ve ayrıca can dostum, kardeşim, kader birliği yaptığım Murat Artan'a ve Yusuf Çelik kardeşime, ayrıca tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum demişler. Güzel bir Azer Bülbül'den şarkı istemişler, göndereceğiz. Özellikle Aydın K3'e özellikle sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Orada bir emanet var, İrem var. İrem'e iyi bakın. Çıktığında bütün her şeyi söyler bana. O yüzden İrem'e iyi bakın K3. Sonra çıkınca ben İrem'den tek tek kim ilgilendiyse ismini artık burada yoklamada sayarım. Onu baştan söyleyeyim. İrem'e de sevgiler, selamlar olsun. Özellikle K3'e sesleniyorum. K3'te şu an bizi duyuyorlarsa, İrem size emanet. Orada İrem, İrem'e iyi bakın. Sonra ben sizi listede artık bol bol sayarım. O iyi bakanlar kimse, değil mi İrem? Özellikle K3'e bizden gelsin, IFM ailesi olarak K3'e özellikle tüm güzel parçaları armağan ediyoruz. Evet, istedikleri güzel parçayı göndereceğiz. Hemen mesajı tekrardan şöyle bir okuyalım. Selamun aleyküm, ben Nazilli, E tipinde yatmakta olan Ramazan Görüşük. İstemiş olduğum şarkıyı Aydın E tipi kapalı cezaevinde K3 koğuşunda bulunan Ağrılı hemşerilerim Ayşegül ve Bilge'ye ve ayrıca can dostum, kardeşim, kader birliği yaptığım Murat Artan ve Yusuf Çelik kardeşime, ayrıca tüm kader mahkumlarına armağan olsun demişler. Biz de ne yapıyoruz? O günlerin istediği parçayı hemen gönderiyoruz. Geldi bakalım Azer Baba. Haydi.

parça istemişler. Onu göndereceğiz Murat Kurşun'dan. Nazilli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C10 Koğuşu Arya'dan sevdiği Bayram Karaefe'ye özellikle. Özellikle ama özellikle Arya'dan sevdiği Bayram Karaefe'ye geliyor. Bu güzel parçamız Nazilli E-Tipi C10 Koğuşu Bayram Karaefe'ye Arya'dan geliyor bu güzel parça. Hazır mıyız? Geldi. Haydi bakalım.

Selamlar dolusu, sevgiler, selamlar olsun. Evet, WhatsApp üzerinden gelen mesajlarla sırayla devam ediyoruz. Sizler 0532 686 78 37 0532 686 78 37'den WhatsApp üzerinden bizlere ulaşmaya devam ediyorsunuz ve sıradaki mesajla devam ediyoruz. Buradan Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde D12 koğuşunda yatan Aslan abim, reisim Fırat Arslan'a selam olsun. Ömer Önler'den Celal Önler'e ve Fırat Arslan'a selam olsun. Ve D12 koğuşunda yatan Fırat Arslan'dan Bayanlar koğuşunda yatan İlayda'ya, seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan bu hayat bize bir kavuşma borçlu, sevdiğim, demiş değerli dinleyicimiz. Gönderen Yunus Emre Arslan. Evet, güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. Onu göndermeden önce şöyle mesajı bir daha okuyalım. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatan Aslan abim, reisim Fırat Arslan'a selam olsun. Ömer Önler'den Celal Önler'e ve Fırat Arslan'a selam olsun. Ve D12 koğuşunda yatan Fırat Arslan'dan Bayanlar koğuşunda yatan İlayda. Özellikle İlayda'ya, seni dört duvar arasında, beni de sana hasret bırakan bu hayat bize bir kavuşma borçlu, sevdiğim, demişler. Gönderen de Yunus Emre Arslan'mış. Güzel bir parça istemişler. O parçayı dinleyelim. Arkasından buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada hemen şöyle bakacağım ben artık. Yapacak bir şey yok. Sıradaki mesaja hemen şöyle bir bakalım. Ben Gökhan Toma. Kabir koğuşunda yatan cam parçam Ceren Yağmur Özyol. Seni seviyorum. Bu şarkı benden sana gelsin. Bir de not eklemişler. Ben bazen kendimi unutuyorum. Seni severken bazen insanları unutuyorum. Bazen gezgini unutuyorum. Sadece seni düşünüp seni seviyorum. Ve daha çok özlüyorum. Demişler. Güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. Evet, şöyle mesajı tekrardan okuyalım. Onun hemen sonrasında şarkısını gönderelim. Ve bakalım. Ben Gökhan Toma. Kabir koğuşunda yatan cam parçam Ceren Yağmur Özyol. Seni seviyorum. Bu şarkı benden sana gelsin. Not demişler. Ben bazen kendimi unutuyorum. Seni severken bazen insanları unutuyorum. Bazen gezegeni unutuyorum. Sadece seni düşünüp seni seviyorum. Ve daha çok özlüyorum demiş Gökhan kardeşimiz. Özellikle ama özellikle Gökhan Toma'dan Kabir koğuşunda yatan cam parçam Ceren Yağmur Özyol için demişler ve bu güzel parçayı istemişler, gönderdik.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.29 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz. Abi sıra bana ne zaman gelecek diye sormayın. Sırası gelene zaten yazıyorum. Evet, sıradaki mesajımızla devam ediyoruz. Ben Gurbet Tezel. C4 koğuşunda yatan canım kocam Okan Tezel. Sensizlik zor ama seni beklemek bir o kadar anlamlı. Dualarım da ve aklımda hep sen. Kalbim seninle atıyor. Seni seven karın demişler. Güzel bir şarkı istemişler. Özellikle ama özellikle Gurbet Tezel'den C4 koğuşunda yatan canım kocam Okan Tezel demişler. Sensizlik zor ama seni beklemek bir o kadar anlamlı. Dualarımda ve aklımda hep sensin. Kalbim seninle atıyor. Seni seven karın demişler. Özellikle ama özellikle Gurbet Tezel'den Okan Tezel için bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Hazırsanız haydi bakalım. Geldi o güzel parça.

Özellikle ama özellikle Hilal'den Ulaşcan Çeli'ye der misiniz denmiş. Özellikle ama özellikle Hilal'den, bakın üstüne basarak söylüyorum, Hilal'den Ulaşcan Çeli'ye özellikle bir güzel parça istenmiş, göndereceğiz şimdi.

Evet, Türkiye Vesto saatlerimiz 21.37. Radyolarımız yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir parça istenmiş, onu bir gönderelim, şöyle bir dinleyelim. Onun hemen sonrasında burada olacağız. Özellikle ama özellikle Hilal'den Ulaşcan Çeli'ye armağan oluyor bu güzel parçamız.

güzeliyle devam ediyor. Devam ediyor. Evet, sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Şöyle bir bakalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan canımın parçası Yusuf Bakanay'a. Bugün de olmadı bir tanem, sakın kendini bırakma. Elbet bir gün o kapı senin için de açılacak. Özgürlüğünü alıp bana döneceksin. Az daha sabır sevgilim. Sen orada ne kadar güçlü durursan ben burada o kadar güçlü dururum. Üzme kendini, dimdik dur. Başımıza ne gelirse gelsin, hangi şartta olursak olalım, ben seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Mektubunu aldım bugün. Bana o kadar iyi geldi ki kurban olurum sana, o güzel kalbine. Özlediğim kokundan, güzel gözlerinden öpüyorum. İçine ferah tut, bugünler de geçecek. Seni çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Evet, devam ediyoruz. Güzel bir şarkı istemişler. O şarkıyı göndereceğiz şimdi. Şöyle bir bakalım. Evet. Evet, sizler 0532 686 7837'den bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz WhatsApp üzerinden ve devam edelim. Şöyle mesajı bir daha okuyalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan canımın parçası Yusuf Bakanay'a. Bugün de olmadı bir tanem. Sakın kendini bırakma. Elbet bir gün o kapı senin için de açılacak. Özgürlüğünü alıp bana döneceksin. Az daha sabır sevgilim. Sen orada ne kadar güçlü durursan ben burada o kadar güçlü dururum. Üzme kendini. Dimdik dur. Başımıza ne gelirse gelsin, hangi şartta olursak olalım, ben seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Mektubunu aldım bugün. Bana o kadar iyi geldi ki kurban olurum sana, o güzel kalbine. Özlediğim kokundan, güzel gözlerinden öpüyorum. İçine ferah tut, bugünlerde geçecek. Seni çok ama çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle Yusuf Bakanay'a armağan oluyor bu güzel parçamız. Haydi bakalım.

kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.48 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi. Bu arada canlı bağlantılarımız yok. 21 itibariyle açık cezaevlerinden canlı bağlantıyı alıyoruz yani. 21 itibariyle son buluyor. O yüzden hani bu saatte telefon başında lütfen ama lütfen beklemeyin. Evet, sıradaki mesajlarla devam edelim hemen. Mert Dilbaz'dan demişler. Nazilli E-tipi kapalı cezaevi D1 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Ramazan Arslan'a gelsin. Seni seviyorum Aslan kardeşim. Unutma, özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Allah'a emanetsin. Seviliyorsun Cano. Az daha sabır, aslan kafese yakışmaz. Elbet bir gün. Yengemiz bana emanet. Aklın kalmasın kardeşim. Seni bekliyor sabırsızlıkla. Seni bekliyorum demiş. Mert Dilbaz'dan özellikle ama özellikle Nazilli E-tipi kapalı cezaevi D1 koğuşunda yatmakta olan Ramazan Arslan'a özellikle tüm güzel parçalar armağan oluyor. Ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E-tipi kapalı cezaevinden Cebrail Dağdelen'den bütün mahkum arkadaşlarına Serkan Uslu, namı değer Koçer dayıların dayısı Emrah Ekiz, Murat Kara, Yusuf Aktif, Yusufcan Kayır, Berzan Deli, Muhammed Tel, Baytaş kardeşler, Tekin Sayın, Manisa Tarzanı demişler, Söke Canavarı Ramo, Tugay Beyter, Fatih Köse demişler. Güzel bir parça istemişler. Göndereceğiz. Evet, 21.50 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Ve şöyle hemen istenilen şarkıyı gönderelim. Mesaj tekrarı yapalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevinden Cebrail Dağdelen'den bütün mahkum arkadaşlarına Serkan Uslu, namı değer Koçer, dayıların dayısı Emrah Ekiz, Murat Kara, Yusuf Aktif, Yusufcan Kayır, Berzan Deli, Muhammed Tel, Baytaş kardeşler, Tekin Sayın, Manisa Tarzanı, Söke Canavarı Ramo, Tugay Beyter, Fatih Köse demişler ve şu güzel parçayı istemişler. Gönderelim, arkasından buradayız yine.

0: güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.55. Bu arada bakın, şimdi ben tekrar hatırlatmak istemiyorum ama şöyle söyleyeyim bakın sizlere. Şimdi buradaki mesaj karakter sayısı 250 karakteri geçmemesi lazım. Siz mektup gibi yazdığınız takdirde bunların üstü, hadi ayıp olmasın diye ben bazen ilave yapıyorum. Ben cebimden karşılıyorum. Ama bir yere kadar lütfen, ama lütfen sizlerden tek ricam 250 karakteri geçmesin. Parça hariç, bakın parça hariç, burası mektup yeri değil. Ben mektup okumuyorum burada. O yüzden neyse yazın onu, isimse yazın onu, gönderin. Biz zaten bunları okumaya çalışıyoruz ama 250 karakter sınırı var bakın. Bir mesajın normal telefona girdiğinizde birine mesaj yazarken ne oluyor? 250 karakterde sınırlanıyor. Ya buna, bunun benimle bir alakası yok. Ya 250 karakteri lütfen ama lütfen geçmeyin. Mektup yazmak isteyen zaten yazar, mektubu gönderir. Neyse devam edelim sıradaki mesajla. Kaymakçı T tipi kapalı cezaevi B18 koğuşunda yatan. Kaymakçı T tipi kapalı cezaevi B18 koğuşunda yatan Günay Öztürk, Yaşar Yeşilok, Tugay Hayat, Mehdi Halilgil ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Tez zamanda özgür kalmak dileğiyle demişler. Güzel bir parça istemişler. Göndereceğiz onu. Evet, şöyle hemen parçasını ayarlayayım ben. Göndereceğim. Kaymakçı T tipi kapalı cezaevi B18 koğuşunda yatan Günay Öztürk, Yaşar Yeşilok, Tugay Hayat, Mehdi Halilgil ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Tez zamanda özgür kalmak dileğiyle demiş değerli dinleyicimiz ve gönderdik istediği o güzel parçayı. Haydi bakalım.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show. Arıza Show.
2: Münir Sekmeç, Kadir Öttülük, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

Evet, devam ediyoruz. 22.02 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Evet, gelen mesajımız ne demiş bir bakalım. Aydın Nazilli C10 koğuşunda yatan abim Bayram Karaefe. Selamlar ve koğuş arkadaşlarına abim için bir istek parçam var demiş. Özellikle ama özellikle Aydın Nazilli C10 koğuşunda yatan abim Bayram Karaefe için demişler. Selamlar ve tüm koğuş arkadaşlarına bir istek parçam var demiş. Güzel bir Selda Baycan çalışması istenmiş. Bu güzel parçayı Bayram Karaefe için dinliyoruz. Haydi bakalım. Bayram Kara için, Karaefe için geliyor bu güzel parça.

06 yaptık stüdyo saatlerimizi ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve gelen mesajımıza bir bakalım. Hayırlı akşamlar, ben Yonca Kızılkaya, Aydın Kapalı'da D16 koğuşunda bulunan can kardeşim Mehmet Boztaş'a sesleniyorum. Sen orada, biz burada ama kalplerimiz bir. Demir parmaklıklar ne kadar hayatımıza, ne ömrümüze engel. Her gecenin bir sabahı vardır. Aslanım sabret demişler. Güzel bir parça istemişler. Tüm kader mahkumlarına gelsin demişler. Özellikle ama özellikle o güzel parçayı göndereceğiz. Hayırlı akşamlar, ben Yonca Kızılkaya, Aydın Kapalı'da D16 koğuşunda bulunan can kardeşim Mehmet Boztaş'a sesleniyorum. Sen orada, biz burada ama kalplerimiz bir demiş. Demir parmaklıklar ne hayatımıza, ne ömrümüze engel. Her gecenin bir sabahı vardır. Aslanım sabret demişler. Şarkı olarak da bir şarkı belirlemişler. Özellikle tüm kader mahkumlarına gelsin demişler. Hemen o güzel parçaya şöyle yer verelim. Arkasından tekrardan buradayız.

devam ediyoruz. 22.11 yaptık saatlerimizi ve mesajlarla devam ediyoruz. Sizler 0532 686 7837. 0532 686 7837'den bizlere WhatsApp üzerinden ulaşma imkanınız var. Ve devam ediyoruz. Şöyle bakalım gelen mesajda. Merhabalar, ben Fatma Bostaş. Aydın

Evet, özellikle ama özellikle Fatma Boztaş'tan Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevi D16 koğuşunda yatan kalbi güzel olan eşim Mehmet Boztaş'a ve koğuş arkadaşlarına selam ederim demişler. Ayrıca Nazilli Kapalı'da yatan kardeşlerim Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, Mesut Güleç, Veysel Öge, Süleyman Öge, ayrıca Ödemiş'te yatan cam parçamız Eray Dalkıran ve Erkan Bilezikçi'ye gelsin. Tüm güzellikler demişler. Gecenin sözü, dünyanın en güzel yeri senin yanın. Sen benim en uzun şiirim, en kısa cümlemsin Mehmet Boztaş demişler. Tüm güzel parçalar onlara da geliyor.

Evet, güzel bir parça geliyor şimdi kulaklarınıza. Şöyle güzel parça göndereyim. Tüm kader mahkumlarına özellikle armağan olsun. Özellikle ama özellikle Egemen Güney ve Yagi'ye, Çağlar Başkan'a, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Ulaş Tekeş'e, Raif Domurcu'ya ve ayrıca İnan Işık abime de gelsin bu güzel parçamız. Ayrıca tüm K3'e sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Haydi bakalım.

diyor, devam ediyor. Şöyle bir şey yapacağım ben. Bir dakika, bir dakika. Özellikle ama özellikle Hilal'den Ulaşcan Çeli'ye. Özellikle Hilal'den Ulaşcan Çeli'ye geliyor. Ulaş, inşallah duyuyorsundur. Ulaşcan Çeli'ye özellikle Hilal'den. Şunu bir dinleyelim tekrardan. Geldim. Haydi bakalım.

Evet, Arsa Show tüm güzelliğe devam ediyor. 22-27 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerimizi. Bu arada bazen bir dua yeter diyoruz. Elinizden geldiği kadarıyla hep Allah'a sığının. Hep Allah'a sığının. Hep bol bol dua edin. Dualarınızın içine beni de katmayı unutmayın. Sizlerden ricamdır. Ben dua ederken hepinizi katıyorum, emin olun. Elimden geldiği kadar da her zaman dua ediyorum sizlere. Ve devam edelim. Şöyle bir mesajla bakalım. Aydın Nazilli C10 koğuşunda yatan abim Bayram Karaefe. Selamlar demiş ve koğuş arkadaşları için bir parça istiyorum demiş. Bayram Karaefe ve koğuş arkadaşlarına, Bayram Karaefe ve koğuş arkadaşlarına özellikle bir parça istendi, onu göndereceğiz. Göndereceğiz. Şöyle bir bakalım. Bayram Karaefe, Nazilli C10 koğuşunda yatan Bayram Karaefe ve koğuş arkadaşlarına bu güzel parça gelecek. Değil mi? Evet, Nazilli C10 koğuşunda yatan abim Bayram Karaefe'ye ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin demiş. Ve Bayram Karaefe'yi tanıyan tüm herkese de armağan etmiş olsun Bayram Karaefe bu güzel parçayı. Haydi bakalım, gönderdik.

Evet, Türkiye Vestio saatlerimiz 22.33 oldu. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet. Benden bir şarkı gelsin ya. Şöyle nerede? Evet. Şimdi bütün şarkılar geldi. Bir de bu gelsin vallahi. Bir Gesi Bağları diyelim. Onun hemen sonrasında da artık yavaş yavaş vedayı yapacağız. Gideceğiz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesto saatleri 22.38. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese sevgiler, selamlar olsun. Bu arada her yayında hatırlatıyoruz. Size gelen mesajı lütfen ama lütfen okuyun. Öncesinde hani dekont atıyorsunuz, dekont sonrası mesajınızı yazıyorsunuz. Yoksa böyle karışıp gidiyor mesajınız. Ondan sonra göremiyoruz. Evet, devam ediyoruz ve bakalım sıradaki mesajlar. Dilan'dan Aydın, E-tipi kapalı cezaevinde yatan canımın canı Furkan Tekeş'e. Dağlarına kar olurum şarkısını armağan etmek istiyorum. Bizim gibi sevdiğini bağrına basmış tüm mahkumlara gelsin. Harun Tekeş ve Mervan'a selamlar. Dışarıda sizi hasretle bekleyen sevdikleriniz var. Umutsuzluğa yer yok. Özgürlük en kısa zamanda sizlerle olsun demiş dinleyicimiz. Evet, güzel bir parça istediler, onu göndereceğiz. Dilan'dan Aydın, E-tipi kapalı cezaevinde yatan canımın canı Furkan Tekeş'e. Dağlarına kar olurum şarkısını armağan etmek istiyorum. Bizim gibi sevdiğini bağrına basmış tüm mahkumlara gelsin. Harun Tekeş ve Mervan'a selamlar. Dışarıda sizi hasretle bekleyen sevdikleriniz var. Umutsuzluğa yer yok. Özgürlük en kısa zamanda sizinle olsun demiş değerli dinleyicimiz. Şu güzel parça istemiş, hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada şöyle. Kapalı da bakın, kapalı da kalıp da hani böyle dakikaları bitiyor ya. Mesela şu an çocuğuyla konuşamayan, böyle eşiyle konuşamayan bana bir ulaşsın hemen. Bir canlı bağlantı yapacağım. Özellikle kapalı da eşiyle veya çocuklarının sesini duyurmak isteyen varsa birileri, şöyle bir canlı bağlantı yapacağız. Bakalım bugün sürpriz kim olacak, kim? Varsa hemen bana ulaşsın bir WhatsApp'tan. Haydi bakalım şu şarkıyı bir dinleyelim.

Ve stüdyo saatlerimiz 22.57 oldu. Artık ben gidiyorum, gidiyorum. Bu arada bir mesajımız: merhaba, iyi akşamlar herkese. Aydın Çin'e kapalı cezaevinde yatan kardeşim Cemil İpek ve arkadaşlarına selam olsun. Kardeşim Cemil, nasılsın, iyi misin? Biz iyiyiz burada, çok şükür, demiş. Onur'un selamı var sana, demişler. Özellikle, ama özellikle Cemil İpek'e. Kendine çok iyi bak, tez zamanda görüşmek üzere, seni seviyorum, demişler. Ve tüm güzel parçalar Cemil İpek ve arkadaşlarına da armağan oluyor. Evet, şimdi ben bir parça daha göndereceğim. Sonra da ben bir acayiplik yapacağım ve gideceğim. Yani biraz benim, diyorum ya işte, kafa da kırık vallahi. Neyse, şöyle bir parça göndereyim. Evet, şu parçayı göndereyim. Sonra benim bir acayip bir şarkım var. O gelecek. Vedamı yapacağım. Haydi bakalım.

0: Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 23.04. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya salı ölmez sağ kalırsak yine nasipse burada olacağız.
1: Geliyor.
0: Ben vallahi değişik bir parçayla çıkış yapacağımı söyledim. Şöyle şöyle. Değişik bir parça. Karakoyun güderim, değil mi? Sonra bir de lingo lingo şişeler. Neşemiz yerine gelsin. Şişeler diyeceğiz. Vallahi. Hadi bakalım, Allah'a emanet olun.
1: Yanar mı beni?
0: Görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın. Dostça kalın.

0: kardeşlerim.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.
2: O sizi sizden almaya geliyor. Ayarınızı bozmaya. Her şeyi unutturmaya. O yüzünüzü güldürmeye kesin kararlı. O bunu her defasında başarıyla yaptı ve yine yapacak. Arıza Show'la eğlencenin tadı damağınızda kalacak. Herkes normale dönüyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim.

sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

0: bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey.
1: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: vazgeçemem.
1: Belki inanmayacaksın ama sana var ya,

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

çöl bütün kötülüklerin anasıdır dediler. Olsun, ben de anasız büyüdüm dedim. Azrail birden alkol yavaş yavaş öldürür dediler. Olsun, benim de zaten acelem yok dedim. Ama yanılmışım.